Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

çok konuşmayı terk edene hikmet, başkalarının kusurlarıyla uğraşmayı terk edene kendi kusurlarını düzeltme imkanı verilir. Hazreti Ömer radıyallahu an. İlim denizinden damla damla.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM. Ashab-ı kiramdan öğütler. Hazreti Ayşe'nin infakı. İmam Malik anlatıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşi Hazreti Hatice radıyallahu anha bir gün oruçlu iken bir yoksul gelip ondan bir şeyler istedi. Hazreti Ayşe'nin evinde de bir somundan başka bir şey yoktu. Cariyesine ekmeği ona ver dedi. Cariye akşam iftar edeceğimiz başka bir şey yok dediyse de Hazreti Ayşe ısrarla sen ekmeği ona ver dedi. Olayı nakleden cariye diyor ki Hazreti Ayşe'nin isteği üzerine ekmeği o fakire verdim. Akşam olduğunda birisi bize pişmiş bir koyun bir miktar da ekmek gönderdi. Hazreti Ayşe beni çağırdı ve ye bu senin vermek istemediğin ekmeğinden daha iyidir dedi. Yoksulları giydirmenin sevabı. İbni Abbas anlatıyor. Yanıma bir fakir geldi ve benden bir şeyler istedi. Ben de Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet eder misin dedim. Adam evet dedi. Ramazan orucunu tutar mısın dedim. Evet tutarım dedi. O adama sen benden bir şeyler istedin, isteyene vermek de bizim görevimizdir dedim ve ona bir elbise verdim. Sonra da Allah Resulü'nden duyduğum şu hadisi naklettim. Kim bir Müslümanı giydirirse verdiği elbise insanın üzerinde durduğu sürece Allah onu özel himayesiyle muhafaza eder. Selman-ı Farisi'nin dünya serveti konusundaki nefis muhasebesi. Amir bin Abdullah anlatıyor. Selman-ı Farisi'yi ölümünün yaklaştığı dakikalarda telaşlı ve tedirgin görünce ona ''Seni böyle telaşlandıran ve ağlatan nedir ey Ebu Abdullah? Halbuki senin hayırlı hizmetlerle geçmiş bir mazin var. Allah Resulü ile pek çok savaşlara ve fetihlere katıldın.'' dediler. Selman, ''Ben ne dünyaya bağlı olduğum için ne de öte dünyaya gitmek istemediğim için ağlıyorum. Beni asıl telaşa sevk eden ve ağlatan Resul-i Ekrem'in bize sıkı sıkıya tembih ettiği ve bu konuda bizden söz aldığı şu husustur. O bize demişti ki, size bir yolcunun ihtiyacı kadar azık yeter. Vefat ettikten sonra Selman'ın bıraktığı mal toplanmış ve değerinin 15 dirhem olduğu ortaya çıkmıştı. Ebu Zer-i Gıfari'nin dünya karşısındaki duruşu. Ebu Esma anlatıyor. Ebu Zer'in Rebeze'de kaldığı sırada ziyaretine gitmiştim. Yanında siyahi, üstü başı pejmürde bir kadın vardı. Ebu Zer, siyahi kadına işaret ederek, ''Bakar mısınız, bu kadın bana ne tavsiye ediyor? Bana Irak'a git diyor. Şayet ben Irak'a gidersem, beni dünya nimetlerine meylettirmeye çalışırlar. Biricik dostum olan Allah Resulü bana Sırat Köprüsü üzerinde kaygan ve engebeli bir yol var demişti. İşte o köprüden ağır dünya yükleriyle geçmektense taşıyabileceğimiz kadar ağırlıkta bir yükle geçmek daha kolay olacağından bu halimi devam ettirmem benim için daha hayırlıdır dedi. Abdullah bin Ömer'in dünya nimetlerine karşı tutumu. İbni Ömer'in azatlısı Ubeydullah bin Adi, Irak'tan geldikten sonra İbni Ömer'i ziyarete gitti. Selam verdikten sonra, ''Sana Irak'tan bir hediye getirdim.'' dedi. İbni Ömer, hediyenin ne olduğunu sordu. Ubeydullah bin Adi, ''Cevariş.'' dedi. İbni Ömer, ''Neymiş o cevariş dediğin şey?'' diye sordu. O da, ''Cevariş, hazmı kolaylaştıran bir ilaçtır.'' diye cevap verdi. İbni Ömer, ''Ben 40 senedir doyasıya yemek yemiyorum ki, ne yapayım o ilacı?'' buyurdu. Ashab-ı Kiram'dan öğütler.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Je paye vos gouttes en peşiya. Gerinek je hazar gouttes en çetre. Kone mezin stuni vi pirin. Kor çawa li xwedê dinêre, xweda jî wiha lê dinêre. Ku çingînîş tasê hat, ha rast ha derew. Ku te girt ber nede, ku te berda bidû nekeve. Kume razgoyan tim kule Kurme şiri haya piri Kurme dare nej dare be dar narze Kurum nej dare be zavala dare nabe Kurme dare Zavala dare ye Je paye vos gotenin peşiyam

0: Siz Allah'a hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız, Allah sizi kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırırdı. Onlar sabahleyin yuvalarından aç çıkarlar. Akşam döndüklerinde karınları toktur.
1: Bir hadis, bir ders.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Atalarımız ağaç yaşken eğilir diye bir atasözünden bahsediyor. Potansiyeline bırakmak lazım diyorsun ama atalarımız da diyor ki ağaç yaşken eğilir.
3: Şimdi atalarımız o kadar doğru söylemiş ki bu kadar güzel olabilir. Ağaç yaşken eğilir. O zaman biz ağaçları yaşken gidip eğiyor muyuz? Herkes gitsin ağaç eğsin mi? Ağaçların eğik olması mı doğrudur? Dik çıkması mı doğru? Ağaçların dik çıkması doğru. Atalarımız gidin bütün ağaçların eğ mi demek istiyorum oraya. Atalarımız şunu söylemiş. Ağaç yaş iken kolay eğiliyor. Dikkat edin. Eğmemek için dikkatli davranın demişler. Yanlış örnek olmayın, çocukları eğersiniz. Doğru rehberlik yapın, dimdik çıkacak çocuğu eğmeyin demişler. Yoksa çocukları eğin demek değildir yani. Eğmek ifadesi dışarıdan bir şeye müdahale edilerek yapılır. Bu daha çok cansızlara yapılır. İşte şu koltuk mesela. Kesilmiştir, biçilmiştir, eğilmiştir, doğranmıştır, getirip buraya konmuştur. Şu koltuğu buraya bırakın, burada kal deyin, aylarca burada kalır. Ama biraz düzeni bozulsa kendisi düşünemez ki ben tekrar eski yerime geçeyim. Şu efendi dediğimiz çocuklar var ya, bağırıp çağırıp aşağıladığımız böyle yerine kuzu kuzu oturan çocuklar var ya, eğittim, adam ettim dediğimiz çocukların durumu bu olur. Yarın da elinde kalır o. Oğlum onu kaldırsana orada, düşünemiyor musun demeye başlarsınız. Canlılık seviyesi artmaya başlarsa siz müdahale ettikçe bozarsınız. Bu yumurtanın içinde kuş var. Çıkarın içinden bakalım, nasıl çıkaracaksın? Kır bakayım yumurtanın kabuğunu. Civcivin yumurtadan çıkabilmesi için kabuğunun kırılması şart. Eğer içeriden kırarsa hayatının başlangıcıdır. Dışarıdan kırarsanız hayatının sonu olur. Çünkü yumurtanın programı içeride belli. Yaratıcı programlamış. Senin şekil vermene gerek bırakmamış. Ona bir hedef koymuş. Hedef için bir enerji koymuş. Sen yeter ki zemini oluştur. O zaten hedefe doğru yürüyecektir. Yumurta tavuk olmak için sabırsızlanıyor zaten. İçindeki potansiyel onu diyor. Açığa çıkmak istiyor. Şefkati ver, sıcaklığı ver. Ortaya çıkacaktır bu. Çocuğun duyguları yumurtanın kabuğundan daha hassastır. Zorla adam etmeye kalkıştığınızda adamlığını elinden alırsınız. Ve bana göre bugün muhafazakar ailelerin en büyük dramı da budur. Çocuğumu zorla dindar edeyim derken çocukları dinden ediyorlar. Çünkü zorlamayla olmaz. Sen ortamı oluştur, rehberini doğru yap, çocukta istediğin şeyi yaşa, çocukla aranda güven bağı oluştur. O arkanda adım adım zaten gelecektir.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaad ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gidiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun

Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Bismillahirrahmanirrahim. Merhaban merhaban bis sabahi ve bil yevmil cedid. Ve bil ibbani ve bil feyneti sa'id. Ve bis safiri ve şehidi üktüb lena ma nekul. Esbahna billahi mu'mina ve bil liqaihi musaddika ve bi hüccetihi mu'terifa. Velisibellahi fil uluhiyyeti cahida ve alallahi mütevekkile. Nüşhidullahe ve nüşhidu melâiketehu ve kütübehu ve enbiyâehu ve hamelete arşihi bi ennehu huvallahu lezî lâ ilâhe illallahu ve vahdehu lâ şerîke leh. Allahümme innenâ zalemnâ enfusenâ, feğfir lenâ,

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin. Amin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله وتوكلت على الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تحصنت بخفي لطف الله وبلطف صنع الله وبحميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمة سلطانك ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمة سلطانك ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمة سلطانك اللهم سلطنتنin azameti vecihinin celali kadar sana hamd olsun. Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun pak ve temiz ehli beytine, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları ve yağmurların damlaları sayısınca selat ve selam eyle. Allah'ım, her canlı nefes alıp verdikçe, her yaprak sallandıkça, selat ve selam eyle. Ezel sabahından mahşer gününe kadar Muhammed'in gönül çekici varlığına salavat olsun. Milyon selat, milyon selam sana olsun ey Allah'ın Resulü. Dil kılıncım her an bu şekeri kesmekle meşgul olsun. Muhammed'in eşsiz güzellikteki endamına salat ve selam olsun. Allah'ım, sen yerlerin ve göklerin, bildiğimiz ve bilmediğimiz alemlerin Rabbisin. En güzel isimler senindir. En güzel övgüler sanadır. Senin şanın yücedir, övgün yücedir. Allah'ın saltanatının azameti, vecihinin celali kadar sana hamdolsun. Allah'ım, muhakkak ki biz beşer olarak zatını hakkıyla medh edemeyiz, hamd edemeyiz. Sen kendi zatını hamd ettiğin gibisin. Allah'ım, bütün acziyet ve saltanatına karşı zilletimizle sana yöneldik ve senden diliyoruz ve istiyoruz. Allah'ım, güzel isimlerinin sırları kadar yarattığın canlı ve cansız varlıklar adedince sana hamdolsun. Allah'ım, bizlere zatını idrak etmeyi ve anlamayı nasip eyle. Allah'ım, zatından gafil olmaktan, seni zikredememekten, sana kulluk etmemekten, rızana uygun ameller ve işler yapmamaktan sana sığınırız. Allah'ım, her türlü tembellikten, gafletten, maddi ve manevi hastalıklardan, azabına müstahak olacak günahlardan, dinini yaşamamaktan, yüce kitabından yüz çevirmekten ve onu sandıklara hapsetmekten, hayatımıza tatbik edememekten, kendinden başka ilah olmayan zatına sığınırız. Allah'ım, bizimle hak arasındaki perdeyi aç, bize hakkı anlamayı ve yaşamayı nasip et. Allah'ım, bizlere, eşyaya ve olaylara bakınca nurunla bakmayı, sevince rızan için sevmeyi, buğz edince rızan için buğz etmeyi, verince rızan için vermeyi, alınca rızan için almayı nasip et. Allah'ım, nefsi emmaremizin sonu gelmez isteklerinden, dünyanın kimseye yar olmayan geçici nimetlerine aldanıp, nimetlerin sahibi olan zatını unutmaktan, azgın ve kovulmuş şeytanın şerrinden ve vesvesesinden zatına sığınırız. Allah'ım, muhakkak sen kudretinden dilediğini yaparsın, izzetinden dilediğine hükmedersin, hakimiyetinde seninle mücadele eden kimse yoktur, mülkünde şerikin olmaz. Allah'a hamd ederek onu her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. İyiliğe kuvvet verme ve kötülükten sakınma ancak onun yardımıyla olur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği ise asla olmaz. Biliyoruz ki Allah her şeye kadirdir. Mutlak, hakim, kusur ve noksan sıfatlardan uzak olan Allah'ı tesbih ederiz. İzzet, heybet, kudret, büyüklük, yücelik, güzellik, mükemmellik, sonsuzluk, saltanat ve hakimiyet sahibi Allah'ı tenzih ederiz. Allah Teala ki ondan başka ibadet edilmeye layık hiçbir ilah yoktur. O haydır, ezeli ve ebedi hayat sahibidir. O kayyumdur, varlığı için hiçbir sebebe ihtiyacı olmadığı gibi bütün eşya onun yaratmasıyla ve tedbiriyle devam eder ve vücutta kalır, beka bulur. Onu ne uyuklama tutar ne uyku. Gafletin hiçbir çeşidi hiçbir zaman ona arız olmaz. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi onundur. Onun katında onun izni olmaksızın şefaat edecek kimdir? Allah'ım, bizi gazabınla öldürme, ibret verici azabınla helak etme. Bundan önce bizi affet. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Allah'ım, bize ilmini öğret. İsim ve sıfatlarının hakkında bize anlayış ver. Bize yardımının zırhını kuşandır. Allah'ım, bizi sana şükreden, seni zikreden, sana doğru kaçan, sana itaat eden, sana tevazuyla boyun eğen, sana kusurunu bilerek yalvaran ve sana tevbe eden kimselerden eyle. Allah'ım, tevbelerimizi kabul eyle, ruhumuzu yıka, temizle, sözlerimizi doğrult, göğüslerimizdeki kinleri gider, kalplerimizden intikam, kir ve düşmanlığı temizle. Allah'ım, ani kıtlıklardan, yangınlardan, sel ve deprem felaketlerinden sana sığınırız. Allah'ım, din düşmanlığından, gafletten, rahata düşkünlükten, hakkı kabul etmemekten ve helak edici gizli felaketlerden zatına sığınırız. Allah'ım, bize sana isyan sayılan şeylerden ayıracak korkunu, cennetine koyacak ve oraya ulaştıracak ibadetini, dünya ve ahiret musibetlerini hafifleştirecek kuvvetli imanı nasip et. Bizi en hayırlı kullarınla birlikte haşret. Kulaklarımız, gözlerimiz ve kuvvetimizle bize hayat vereceğin şeyler almamızı ihsan et. Bu kazanacağımız hayırlı amelleri arkamızdan bize varis kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı al. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Günahlarımızı affet. Bela ve musibetlerimizi defeyle. Hastalarımıza şifa ver. Gönüllerimizi nurlandır. İhtiyaçlarımızı yerine getir. Ecdat ve atalarımıza merhamet et. Allah'ım, şu geçici dünyayı en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi kılma. Bize dini ve dünyevi musibetler verme. Günahlarımız yüzünden bize merhamet etmeyenleri başımıza musallat etme ya Rab. Bize hayırlı rızıklar, hayırlı rızıklar ver. Çünkü sen merhamet edenlerin en merhametlisin. Allah'ım, gönüllerimize nur, kalplerimize nur, duygularımıza nur, ruhlarımıza nur, kabirlerimize nur, gözlerimize nur, düşüncelerimize nur ihsan eyle. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefislerimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başka kimse bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, bugünümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu başarı eyle. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Allah'ım, azametin ve celalin hakkı için dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Ol Habibin Muhammed Mustafa hakkı için dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Bu saatte yatmayıp sana yönelen, sana tevazuyla boyun eğen ve sana tevazuyla yalvaran, dua eden Müslümanların dualarını kabul eyle ya Rab. Muhakkak ki dönüşümüz sanadır. Ve ahiri davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
3: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
4: Çağrı FM.
3: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
4: Çağrı FM.
3: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
4: Çağrı FM.
3: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
4: Çağrı FM.
5: gönüllere akan ses.

0: Ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya Hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hidayet nuru, insanları hayra sevk eden, iki cihan saadetine insanları davet eden, rahmet peygamberi, takva sahiplerinin imamı, kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulüdür. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletini tebliğ ettiği, kullarına nasihat ettiği, ayetlerini onlara okuduğu, dini yasakları işleyenlere şer'i ölçüler olarak hadleri yerine getirdiği, hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyanı yasakladığı, dostluk edilmesini istediğin kimseleri dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cesetler arasında Hazreti Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Hazreti Muhammed'in ruhuna, durak yerleri arasında onun durduğu makamlara, meşhedler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin metfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, zikredildiği şekilde yüce zatının selamını, rahmet ve bereketlerini tarafımızdan ona ulaştır. Allah'ım, mukarrabun makamındaki meleklerine, bütün ayıplardan münezzeh pak nebilerine, ilahi kitapla gönderilen rasullerine, arşı taşıyan meleklerine, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennetin bekçisi Rıdvan ve cehennemin bekçisi Maliye, insanların sağında ve solunda bulunan, hayır ve şerleri kaydeden kiramen katibine, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere salat eyle. Allah'ım, rasullerin ehli beklerinden herhangi birine verdiğin şeylerden daha faziletlisini peygamberinin ehli beytine de ihsan eyle. Rasullerin ashabından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin daha faziletlisiyle peygamberimizin ashabını da mükafatlandır. Allah'ım, mümin kadın ve erkekleri, Müslüman kadın ve erkekleri, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla göçen din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Allah'ım, Haşimi soyundan olan Efendimiz Muhammed Nebi'ye, onun âl ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla selam eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Senin hoşnut olacağın, seni ve kendisini razı edecek, bizden de memnun kalacağın salatla insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve ashabına, her tarafa güzel kokular yayan, içinde bereketler bulunan, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline feza dolusu ve gökteki yıldızlar sayısınca bugüne kadar yarattıkların ve kıyamet gününe kadar yaratacakların miktarınca yer ve gökyüzünü dengede tutacak olan salat ile salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, ben din, dünya ve ahiret işlerimde bütün günahlardan bağışlanma, afet ve kederlerdense selamet bulmak istiyorum. Allah'ım, günahlarımızı, ayıp ve isyanımızı yüce kereminle ört. Allah'ım, yüce hakkın ve nur cemalinin hatırına, yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, kudret, güç ve kuvvetinle arşını taşıyan kürsinin hakkı için ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı sır hazinelerinin isimleri hürmetine, ya Rabbi, senden talep ediyorum. Allah'ım, sırlarını üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağları yerine çakan, denizlere ve vadilere yazdığında suları taşıyıp akıtan, su pınarlarını coşturan, bulutun üzerine yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran ismin hürmetine ya Rabbi, senden talep ediyorum. Allah'ım, Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın alnında yazılmış olan isimler ve Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın alnında yazılmış olan isimler hatırına, Mukarrebun makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan isimler hürmetine senden talep ediyorum. Allah'ım, arşın etrafına yazılmış olan isimler ve kürsinin çevresine yazılmış isimler hatırına senden istiyorum. Allah'ım, zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan ismi azam hatırına senden talep ediyorum. Allah'ım, zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerle senden talep ediyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
2: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
3: Telefon 0534 927 99 21.
4: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
8: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
9: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1 No 21. Telefon 238 3793.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
10: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
11: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
12: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
14: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
15: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Çağrı FM.
18: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
19: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
2: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
3: Telefon 0534 927 99 21.
4: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
7: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
8: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
9: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
0: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
10: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
11: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537-726-73-42.
13: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
14: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
15: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
16: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
17: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Çağrı Efendim.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Ebu Talha'nın Efendimiz'e olan muhabbeti. Hazreti Enes anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh Uhud Savaşı'nda Peygamberimizin önünde düşmana ok atıyordu. Allah Resulü de onun arkasında korunmaya çalışıyordu. Ebu Talha iyi bir okçuydu. O okunu attığında Resulullah gözlerini kaldırıyor, okunun düştüğü yere bakıyordu. Ebu Talha da "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, sana ok değmesin" diyerek göğsünü Resulullah'ın göğsüne siper ediyor ve "Ya Resulallah, ben güçlü ve dayanıklı bir adamım, bütün işlerine beni gönder, bana dilediğin emri ver" diyordu. Hazreti Muaz'ın ağlaması. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam beni Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman Medine'nin dışına kadar uğurladı. Ben bineğin sırtındaydım, o ise yürüyordu. Bana bazı tavsiyelerde bulunduktan sonra "Ey Muaz, bil ki bu senemden sonra beni bir daha göremeyebilirsin. Muhtemelen şu mescidimle kabrime uğrarsın" dedi. Bu sözleri duyunca dosttan, Allah Resulünden ayrılmanın verdiği hüzünle ağlamaya başladım. Resul-i Ekrem "Ağlama Muaz, ağlama" buyurdu ve sonra yüzünü Medine'ye doğru çevirerek "İnsanlardan bana en yakın olanlar kim ve nerede olursa olsun Allah'tan hakkıyla sakınanlardır" buyurdu. Abdullah bin Ömer'in Peygamberimizin sünnetine uymadaki hassasiyeti. Mücahit anlatıyor. Bir keresinde İbni Ömer'le yolculuk yapıyorduk. Bir yere varınca sağ yahut sol tarafa doğru ayrıldı. "Niçin böyle yaptın?" diye sorduğumuzda "Resulullah'ın böyle yaptığını gördüğüm için ben de yaptım" dedi. Nafi naklediyor. İbni Ömer Mekke yolunda devesinin yularından tutup çekiyor ve "Belki ayak tabanım Resulullah'ın bindiği devenin tabanının bastığı yerlere denk gelir" diyordu. Yine Nafi der ki, "Dostum, eğer İbni Ömer'in Peygamberimizin sünnetine uymadaki titizliğini görseydin, bu adam delidir" derdin. Varid bin Ebi Asım anlatıyor. Mina'da İbni Ömer'e rastladım. Kendisine seferinin namazını sordum. "İki rekattır" dedi. Dedim ki, "Ne dersin? Biz şimdi burada Mina'dayız. Ne kervanın gitme korkusu ne de başka bir endişemiz var. Yine ikişer rekat mı kılacağız?" Bu sözüm üzerine İbni Ömer'i bir titreme tuttu ve "Yazık sana. Allah Resulü'nü işittin mi?" dedi. "Evet, işittim ve ona iman ettim" dedim. "Öyleyse Resulullah ikişer rekat olarak kılardı. Şimdi sen ister iki kıl istersen kılma" dedi. Ebu Munib el-Cüreşi anlatıyor. Bir defasında İbni Ömer'e "Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman eğer kafirlerin size fenalık yapacağından endişe ederseniz namazdan kısaltmanızda üzerinize bir vebal yoktur. Şüphesiz ki kafirler sizin apaçık düşmanınızdır" ayetinin tefsiri soruldu. Ve "Biz şimdi emniyetteyiz. Düşman korkusu yok. Sefer halindeyken yine

yere oturan adama, kalk ve sen de mindere otur. Zira ikrama karşı ancak merkepler inat eder dedi. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Ay nasıl kokar? Anlaşıldığı kadarıyla Ay barut gibi kokar. Ay'da yalnızca 12 kişi yürüdü ve bunlardan hiçbiri özel uzay giysileri nedeniyle Ay'ı koklayamadı. Ancak Ay yüzeyinden kabine döndüklerinde yanlarında bu tozlardan bol miktarda sürüklüyorlardı. Astronotlar Ay'daki toprağın kara bezendiğini, barut gibi koktuğunu ve tadının çok kötü olmadığını söylediler. Bu toprak büyük ölçüde Ay'ın kuzeyine çarpan göktaşlarının yol açtığı silikon dioksitten meydana geliyor. Bunun yanı sıra demir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller de içeriyor. İnsanoğlunun inşa ettiği hangi yapı Ay'dan görülebilir? Çin Seddi'nin insanoğlunun inşa ettiği ve Ay'dan görülebilen tek yapı olduğu düşüncesi çok yaygındır. Ama bu doğru değildir. İnsan eliyle yapılmış hiçbir şey Ay'dan çıplak gözle görülemez. Çıplak gözle kaç galaksi görülebilir? 5.000, 2 milyon, 10 milyar, hayır, 4 tane görebiliriz. Aslında oturduğumuz yerden yalnızca 2 tane görebiliriz. Bunlardan bir tanesi de içinde bulunduğumuz Samanyolu'dur.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: Diyarbakır'ımızı tanıyalım. Birkleyin Mağaraları. Tarihimizin zenginlikleri arasında olan Birkleyin Mağaraları, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunmaktadır. Antik çağda ölülerin yeraltı dünyasına girdiği kapı olarak bilinen Birkleyin Mağaraları, 900 metre uzunluğundadır. Mağarayı ziyaretinizde kesinlikle büyülenecek ve mağaranın tarihi atmosferinden bir süre kurtulamayacaksınız. Asur kral matbaalarını ve yazıtlarını göreceğiniz mağara aynı zamanda pek fazla bilinmeyen bir noktadır. Fakat Birkleyin Mağaraları bilim insanları arasında oldukça ünlüdür. Diyarbakır sınırları içerisindeki bu mağaraları gezip keşfe çıkabilirsiniz.
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
2: İstek Saati, İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek

0: İstek Saati.
1: Hüsna Habib olup teyara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında. İstek Saati.

0: İstek Saati. İstek Saati. Şimdi reklamlar. Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz. Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
1: Telefon 0534 927 99 21.
0: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
4: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
3: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
5: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık,
1: tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
2: Işıtı'nın adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
8: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı FM.
14: Şimdi haberler.
15: İstanbul'da dün başlayan ve bugün de devam eden sağanak yağış, akşam saatlerine doğru etkisini artırdı. Kentin birçok noktasında cadde ve sokaklar göle dönerken ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Bayrampaşa'da sokakları su basarken esnaf dükkanlarına giren suyu tahliye etmeye çalıştı. Bahçeli Evler Şirin Evler'de bir alt geçit suyla doldu. Tavukçu Deresi ise taşma noktasına geldi. Eyüp Sultan'da belediye binasının önündeki yolda çökme meydana geldi. çöken yolda mahsur kalan servis aracı kurtarılırken bölgede trafik durma noktasına geldi. Kemerburgaz ve Göktürk'te bazı yollar ulaşıma kapandı. Kağıthane'de araçlar yolda kaldı, iş yerlerini su bastı. Sultan Gazi'de evler su altında kalırken Şişli'de rögarlar taştı. Beykoz'da bir evin bahçe duvarının çökmesi sonucu iki kişi yaralandı. Avcılar'da ise kayganlaşan üst geçit merdivenlerinden düşen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Esenyurt'ta da bir kadının sel sularına kapıldığı bildirildi. Sağanak İstanbul trafiğini de kilitledi. İBB verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu %89'a ulaştı. Avrupa yakasında yoğunluk %89, Anadolu yakasındaysa %85 olarak ölçüldü. 5. Fon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin son durum ve ödeme süreci ele alındı. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı. İletişim Başkanlığı'nın toplantıya ilişkin paylaşımında yer alan bilgilere göre, A1, BULS ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldı. 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonundaysa toplam 34,1 milyar lira tutarındaki tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Azerbaycan'da yaşanan utanç görüntüleri gündemdeki yerini koruyor. Başörtüsü yasağı nedeniyle eğitim hayalleri ellerinden alınan öğrencilerin gözyaşları ve çaresizliği yürekleri burktu. Azerbaycan'daki başörtülü öğrencilerin eğitim hakkına yönelik kısıtlamalara AK Parti cephesinden de sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Azerbaycan'daki başörtüsü yasağına tepkisini gösterdi. Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez. İnancı gereği başını örten bir öğrenciyi okul kapısında bırakmak hangi vicdana, hangi adalete sığar? Başörtüsü engel değil, inancın gereğidir. Eğitim hakkı hiçbir ideolojik dayatmaya kurban edilemez. Azerbaycan'ın bu yanlıştan bir an önce dönmesini bekliyoruz. Gençlerin geleceğine engel koymak değil, önlerini açmak gerekir. Bu çağda böylesi bir anlayışa asla geçit verilmemelidir. AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın da tepkisini sosyal medya hesabından kamu vicdanını sızlatacak görüntüleri paylaşarak gösterdi. Aydın yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın bu uygulamaya derhal son vermesi gerektiğini şu sözlerle vurguladı. Başörtüsünden dolayı okul kapısından geri çevrilen bu kızcağızın yaşadıkları vicdanınızı sızlatmıyor mu? Azerbaycan, kardeşliğin gereğini yapmalı ve bu uygulamaya derhal son vermelidir. Öte yandan Azerbaycan Medya ve Yayın Konseyi, başörtüsü yasaklarına yönelik tepkileri kasıtlı bilgi saldırısı olarak nitelendirdi. Konsey, özellikle Türkiye ve İran'dan Telegram, X ve TikTok üzerinden yapılan paylaşımları hedef aldı. Başörtülü öğrencilerin ve öğretmenlerin okullara alınmamasına yönelik tepkileri, kamuoyunu manipüle etme ve ülkenin iç işlerine müdahale girişimi olarak sunan konsey, yabancı ülkelerdeki aktivistleri, siyasetçileri ve resmi yetkilileri Azerbaycan karşıtı kampanyalar yürütmekle suçladı. Skandal açıklamada, ortak etiketlerle yapılan paylaşımlar koordineli troll saldırıları olarak tanımlandı. Hükümete adım atma çağrısında bulunan konseyin, başörtüsü yasağını eleştiren bazı hesapları açık adresleriyle yayımladığı belirtildi. İdeal Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Taş, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okullara alınmamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin 28 Şubat sürecinde yaşadığı başörtüsü yasaklarını hatırlatan Taş, benzer uygulamaların Azerbaycan'da gündeme gelmesinin eğitim hakkı ve inanç özgürlüğü açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. İDEV Başkanı Fatih Taş, 2026 yılında hala başörtüsü nedeniyle öğrencilerin eğitim haklarının engellenmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlham Aliyev'le ilişkilerine işaret eden İdeal Eğitim Vakfı Başkanı şöyle devam etti. Taş, konuşmasının sonunda Türkiye'de başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvenceye alınması gerektiğini belirtti. İslam beldelerinde inanç özgürlüğüne kasteden vesayetçi kafalar bu kez Azerbaycan'da sahneye çıktı. Anayasal hakları ve en temel insani değerleri hiçe sayan bürokratik zorbalık, devlet okullarında başörtülü öğrenci ve öğretmenleri hedef alıyor. Başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin okullara alınmadığı yönündeki yasak, Azerbaycan kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı. Okula giden ancak başörtüsü olduğu için derse alınmayan öğrencilerin videoları gündem oldu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde başörtülü bir öğrenci, arkadaşlarının yanında gözyaşları içerisinde sınıftan çıkarıldığı görüldü. Hem dersten çıkarılan öğrenci hem de sınıf arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Azerbaycan'da bir ilkokul öğrencisinin başörtüsüyle okula geldiği ancak içeri alınmadığı için bahçede gözyaşlarına boğulması vicdanları sızlattı. Çocukların inançları yüzünden okul bahçelerinde gözyaşlarına boğulması, bu faşizan dayatmanın ne derece gözü dönmüş bir hal aldığını gözler önüne serdi. Azerbaycan'da başörtüsü nedeniyle okuldan atılan kız çocuğu, ''Bana dediler ki, geç şu odaya, başörtünü çıkar. Öğlene kadar çıkarmak zorundasın.'' dediklerini söyledi. Bu utanç verici uygulama, 28 Şubat döneminde Türkiye'de okullarda kurulan ikna odalarını hatırlattı. Başörtüsü kısıtlamalarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Azerbaycan yönetimi internete kısıtlamalar getirdi. Öte yandan yasakla ilgili tartışmalar kamuoyunda tartışılırken Azerbaycan Milli Eğitim Bakanı'nın İsrail'in tecrübesi Azerbaycan'daki eğitim sisteminin iyileştirilmesine yardımcı olacak sözleri yeniden gündeme geldi. Bakanının İsrail tecrübesi skandalını referans gösterdiği bu kıyım, kamuoyunda büyük bir nefret ve tepki dalgasına yol açtı. Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, işgal polisi korumasındaki Siyonist grubun Megaribe kapısından Mescid-i Aksa avlusuna baskın yaptığı belirtildi. Baskın sırasında kışkırtıcı turlar yapan 133 kişiden oluşan işgalcilerin Mescid-i Aksa'nın avlusunda sözde dini ritüeller gerçekleştirdiği ifade edildi. Körfez bölgesinde emperyalist ABD'nin neden olduğu Hürmüz Boğazı krizi sürerken Tahran yönetiminden önemli bir açıklama geldi. Rus haber ajansına Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemelerine ilişkin Umman'la mutabakata vardıklarını duyurdu. Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda gerekli anlaşmaya vardıklarını belirten Garibabadi, koşulların sağlanması halinde iki ülkenin Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt yaptırabileceğini ifade etti. Garibabadi, söz konusu kayıt işleminin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı anlamına gelmediğini vurguladı. Garibabadi, boğazın yeniden açılması için ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti. İkinci el araç ve taşınmaz alım satımında dolandırıcıların yeni yöntemi, noterlerin adını kullanarak kapora talep etmek oldu. Sahte internet siteleri, ilanlar, telefon aramaları ve SMS mesajları üzerinden vatandaşlara ulaşan şüpheliler, güvenli kapora sistemi adı altında para istiyor. Kendilerini noter çalışanı olarak tanıtan dolandırıcıların, kapora gönderilmemesi halinde satışın gerçekleşmeyeceğini veya fırsatın kaçacağını söyleyerek vatandaşları acele karar vermeye yönelttiği belirtiliyor. İstenen para, güvenli ödeme sisteminin zorunlu bir aşaması gibi

0: nedeniyle 97 dosyayla karşı karşıya kaldı. Güvenlik kameraları, akıllı ev cihazları ve araç sistemleri bir ajan görevinde kullanılabilir. Günlük hayatı kolaylaştıran bu teknolojiler, siber saldırılarla birer istihbarat aracına dönüşebiliyor. Üstelik tehdit yalnızca kişisel mahremiyetle sınırlı değil. Kameralardan elde edilen görüntüler askeri operasyonlarda ve hedef belirleme süreçlerinde de kullanılabiliyor. Siber casuslukta kameraların yanı sıra araç sistemleri de önemli bir hedef haline geliyor. Araçların multimedya sistemlerine sızabilen teknolojiler, araç içindeki konuşmaların dinlenmesine ve kişilerin hareketlerinin takip edilmesine imkan sağlayabiliyor. Çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı riskler, sosyal medya düzenlemelerini yeniden gündeme taşıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, çocukların fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimlerini korumaya yönelik yeni bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi. Yeni düzenleme ile çocukların kullandığı dijital hizmetlerde yaşın ve çocuğun yüksek yararının gözetilmesi amaçlanıyor. Gayrimenkul alım satımında yalnızca tapunun devri değil, satış bedelinin güvenli biçimde ödenmesi de büyük önem taşıyor. Sahte dekont gösterilmesi veya tapu devrinden sonra para transferinin iptal edilmesi gibi yöntemler, alıcı ve satıcıların mağduriyet yaşamasına neden olabiliyor. Bu riskleri azaltmak amacıyla güvenli ödeme sistemi uygulaması devreye alınıyor. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine göre 1 Aralık'tan itibaren gayrimenkul alım satımlarında güvenli ödeme sistemi zorunlu olacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin eğitim metotlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özvar, üniversitelerin bilgiye erişimde sahip olduğu ayrıcalıklı konumun değiştiğine dikkat çekti. Özvar, üniversitelerin öğretim yöntemlerini yeni şartlara göre şekillendirmesi gerektiğini belirtti. Kur'an-ı Kerim'in herkes tarafından okunabilmesi ve öğrenilebilmesi için yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Türkiye Diyanet Vakfı, Hediyem Kur'an Olsun projesi kapsamında Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bulunan Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Braille alfabesiyle basılmış Kur'an-ı Kerim hediye takdim programı düzenledi. Törende konuşan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, görme engelli öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyuşlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e bağlılığından ve güzel okuyuşlarından etkilendiğini ifade eden Turan, eğitim kadrosuna ve öğrencilere destek olanlara teşekkür etti. Braille alfabesiyle hazırlanan Kur'an-ı Kerimlerin, görme engelli öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i kendilerinin okuyabilmelerine ve öğrenme süreçlerini sürdürmelerine katkı sunması amaçlanıyor.
1: Haberleri dinlediniz.

0: Bütün kültürlerde eşler aynı yatağı paylaşır. Sürekli aynı yatakta yatarlar. Bugüne kadar erkeğin yatağı ayrı, kadının yatağı ayrı diye duymadım. Varsa da istisnadır. Bunun altında evrensel bir mesaj var. Mutlaka bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz ince sırlar vardır. En azından her akşam birbirlerine tensel temas kurma, birbirlerine dokunma ve oksitosin hormonunun salgılanması sağlanır. Her akşam yatarken mutlaka sarılarak, birbirine dokunarak yatılması gerekiyor. Ancak danışmanlık sürecinde görüyorum ki eşlerden biri yatağa geç gidebiliyor. Telefona dalmış, bir şeyler izliyor, eşi yatmış, gitmiyor, eşi uyuduktan sonra yatağına giriyor veya eşi uyumak üzereyken giriyor, uykusunu kaçırıyor. Aralarına bir gerilime sebep oluyor. Yatak onları birleştirmesi gerekirken onların gerilmesine sebep oluyor. Lütfen aynı anda yatağa girelim. Buna hassasiyet göstermeye çalışalım ki bu beraber yatmanın altında yatan o mesajı ıskalamayalım.
1: Tam 99.
2: Çağrı Efendim.

Alın, alın canımı gidin bu elden. Bırakın uyusun benim bebeğim. Vurun kurşunlar beni yürekten. Bırakın, bırakın uyusun benim bebeğim. Bırakın uyusun benim bebeğim. Mahzun gözlerine, dudaklarına dökmeyin, dökmeyin gözyaşı yanaklarına. Çığlıklar düşmüş uykularına. Bırakın uyusun benim bebeğim. Bırakın uyusun benim bebeğim.

0: Şimdi reklamlar. Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540-234-20-21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın 0553-741-5121. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
2: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
0: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diyarbakır'da lezzetin, kalitenin ve mutluluğun adresi Diyar Elit Pastaneleri. Taptaze pastalar, enfes tatlılar, nefis kuru pastalar, mis gibi börekler, poğaçalar ve çay saatlerinize eşlik eden eşsiz lezzetler Diyar Elit'te. Özel günlerinizde yaş ve kuru pastalarımızla sevdiklerinize tatlı mutluluklar yaşatın. Diyar Elit Pastaneleri şubelerimize bekliyoruz. Gaziler Şubesi, Musa Anter Caddesi, Yıldız 12 Sitesi 6, Kayapınar. Bağlar Şubesi, Bağcılar Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi, Demet Evler Camii aşağısı. Telefonlarımız 0412 252 1696 0412 503 1721. Diğer elit pastaneleri, lezzetin en elit hali.
3: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
4: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
5: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
7: 0539 499 5086.
3: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

0: salim ameller yapma hususunda acele ediniz. Çünkü karanlık geceler gibi öyle fitneler gelecek ki, insan mümin olarak sabaha erişecek, kafir olarak akşamlayacak veya mümin olarak akşama çıktığı halde kafir olarak sabahlayacak. Küçük bir dünyalık uğrunda dini satacak.
1: Bir hadis, bir ders.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Je paye vos gotenin peşiya.
2: Kuçke meye liber deriye halke dreye. Kuçik goşte kuçik nahwa. Kuze ave dreya ave de dişke. Ke ditiye kale bu gohar pira ling khirkhal zivistan du bahar. Keçelo nave min lite kume min liserete. Qadiye zaroka khudalqan diye. Qadre gule çizane kelbeş dibe kereraş. Qalane mirtibadide qize axad khaze. Qali jisere çivika çe nabe. Qubbe sipi gış ziyaretin. Kıtana sipi tev hürmetin. Kurme mezin behelin adari. Kuruşe bu kul helinin jişevi reşre.
1: Je paye vos gotenin peşiya.
0: Güzel şehrin
3: farklı radyosu.
0: Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira. Ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın. 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
2: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
3: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel bir çayımızı iç. Yuna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır Umut Kervanı'ndan kermese davet. Yetim ve muhtaç aileler yararına düzenleyeceğimiz kermesimize tüm hayırsever halkımız davetlidir. Kermesimiz 11 ile 18 Ekim tarihleri arası, sabah saat 8 ile akşam 10.30 arası Dağkapı Meydanı Selahattin Eyyubi Yeraltı Çarşısı üzerinde olacaktır. Diyarbakır Umut Kervan.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diyarbakır'da lezzetin, kalitenin ve mutluluğun adresi Diyar Elit Pastaneleri. Taptaze pastalar, enfes tatlılar, nefis kuru pastalar, mis gibi börekler, poğaçalar ve çay saatlerinize eşlik eden eşsiz lezzetler Diyar Elit'te. Özel günlerinizde yaş ve kuru pastalarımızla sevdiklerinize tatlı mutluluklar yaşatın. Diyar Elit Pastaneleri şubelerimize bekliyoruz. Gaziler Şubesi, Musa Anter Caddesi, Yıldız 12 Sitesi 6, Kayapınar. Bağlar Şubesi, Bağcılar Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi, Demet Evler Camii aşağısı. Telefonlarımız 0412 252 1696 0412 503 1721. Diğer elit pastaneleri, lezzetin en elit hali.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş.
0: Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızda halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
7: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
9: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 48 62.
11: Reklamları dinlediniz. Çağrı FM.
12: İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: İstek Saati.
1: Hüsna Habibun'un hıyara ve dedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Yitermez başlar kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek Saati. İstek

Diyarbakır Umut Kervanı'ndan kermese davet. Yetim ve muhtaç aileler yararına düzenleyeceğimiz kermesimize tüm hayırsever halkımız davetlidir. Kermesimiz 11 ile 18 Ekim tarihleri arası sabah saat 8 ile akşam 10.30 arası Dağkapı Meydanı Selahattin Eyyubi Yeraltı Çarşısı üzerinde olacaktır. Diyarbakır Umut Kervanı.

0: Kahvenizin radyosunda.
1: Ah gencecik fidanlara, bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
2: Beni tek seni seveni severem, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah'ın en güzel selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti bizlere kulak veren tüm değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Yeni bir haftada, yeni bir günde yeniden sizlerle birlikteyiz ve bu haftada bizleri sizlere kavuşturan ve buluşturan Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun.

Evet, saat dilimiz 10.05'i göstermekte ve Muhabbetname programıyla sizlerle birlikteyiz. 9 Kardeş Radyo ortak yayınında sizlerle birlikteyiz.

Evet, ortak yayında bulunan kardeş radyolarımız Diyarbakır Çare FM, Bingöl, Bingöl FM, Sirt, Botan FM, Urfa Radyo Urfa, Van Serhat FM, Adana Vuzat FM, Gaziantep Kervan FM, Mardin Cemre FM. Ortak yayınında sizlerle birlikte izleri dinleyenler programımıza Basmanak FM stüdyosundan gerçekleştiriyoruz. Selam olsun, selam size, mazlum. Evet, 11.45'e kadar sizlerle birlikte olacağız inşallah. Bizlere ilan bu süre içerisinde sizler de iletişim adresimizden bizlere ulaşarak birbirinden güzel ezgi, ilahi, şiir ve maşer bizlerden isteyip sevdiklerinize dost

varsayınız ailenize armağan edebilirsiniz. Ayrıca paylaşmamızı istediğiniz ayet, hadis, güzel söz ve kısa hikayeler varsa bizlerle paylaşmanız mümkündür. Selam olsun Allah için vurulan cana. Hemen ortak WhatsApp hattımızı da sizlerle dinleyicilerimizle paylaşalım. 0552 334 9370 numarayı tekrar ediyorum. 0552 334 9370 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşarak muhabbetimize ortak olabilirsiniz. Evet, her zaman olduğu gibi ilk eser bizlerden sizlere armağan olarak yer verilsin. Ardından sizlerden gelen mesajlarımızı okuyup bizlerden istemiş olduğunuz istek parçalarla birlikteliğimize devam edeceğiz. Ve bugün de Muhammed Tarık'tan Filistin Biladi eseriyle programımıza giriş yapıyoruz değerli dinleyenler. Bu güzel eserimizi de Muhabbetname programının daimi dinleyicilerine özel olarak armağan olsun. Genelde de bizleri kulak veren tüm değerli dinleyicilerimize armağanımız olsun.

Evet efendim, selam olsun. Mazlum Gazze diyarına Mesut İçlek'ten Can Filistin'im adlı eserimizi arka plan fön müziği olarak yer veriyoruz. Evet, bizlerden sizlere armağan olarak yer verdiğimiz parçada Muhammed Tarık'tan Filistin Bin İladi eserine yer verdik. Bismillah diyoruz ve sizlerden gelen mesajlarınızı okuyup bizlerden istemiş olduğunuz istek parçalarla birlikteliğimize devam ediyoruz efendim. Bugün de bizlere ulaşan ilk dinleyicimiz Diyarbakır'dan Ecrin Hanım olmuşlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah. Abla hayırlı yayınlar diliyorum, kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Ecrin, düğün albümünden Serbelendim eserini dedem Hamza'ya, dayım Şaban'a, amcalarım Lami ve Cemal'e, koğuş arkadaşlarına, Yusufi abilere ve size armağan ediyorum. Selametle Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Sizler de selamette kalın. Allah'a emanet olun. Bilal Bilsat'ta rahmetullahi aleyh'ten de güzel bir paylaşımı var. Allah-u Teala'nın emirlerini hatırlatan, nasihat eden bir kardeşin sana altın hediye edenden daha hayırlıdır. Evet, bu güzel paylaşımları için de değerli dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Evet, hiç vakit kaybetmeden istek parça ile birlikteliğimize devam edelim. Saatlerimiz 10-14'ü göstermekte ve Davet albümünden Serbelin Demez eserini de Diyarbakır'dan bildiri ulaşan Ecrin Hanım için yer veriyoruz.

Evet efendim, davet albümünden Serbel'in de Esen'e yer verdik ve gelen mesajlarımızı okumaya devam ediyoruz. Diyarbakır 112 ambulans ekibi de şu an bizleri dinlemektelermiş. Selamünaleyküm, aleyküm selam, rahmetullah, hayırlı yayınlar diliyorum. Diyarbakır 112 ambulans ekibiyiz, sizi ambulanstan dinliyoruz. Sizden Bilal Güler'den Yara Derevin eserini istiyoruz. Çalarsanız seviniriz. Eseri tüm İslam alemine, kardeş radyo ve dinleyicilerine armağan ediyoruz. Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun efendim. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim işinizi kolaylaştırsın ve her vakaya sağ salim gidip dönmeyi nasip eylesin inşallah. Şehit Yasin'i gibi zulmü boğacak. Selam olsun, selamı size. Nöbetiniz hayırlı ve kolay olsun inşallah. Selam olsun. Evet, İstek parçamızı da sıraya bıraktık efendim. İnşallah birazdan yer vereceğiz. Selam olsun Allah için vurulan cana. Selamun aleyküm ve aleyküm selam, rahmetullah, kolay gelsin. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan yazıyorum. Kani Muhammed Mustafa Esen'i istiyoruz, sizlere de armağan ediyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahri perişan etsin, ateşleri bol bol olsun demişler. Bizlere de amin demek düşüyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, iki güzel istek parçayla birlikteliğimize devam edelim. Bilal Güler'den Yara Derevin eserine ve Kani Muhammed Mustafa eserlerine yer veriyoruz. Saatlerimiz 10.20'yi göstermekte. 9 Kardeş Radyo ortak yayınında sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Programımızı Batman Aksay FM Stüdyosu'ndan gerçekleştiriyoruz. Hemen ortak WhatsApp hattımızı da sizlerle dinleyicilerimize paylaşalım. Radyoları yeni açanlar vardır veya bizleri sessiz sessiz dinlemekte olanlar var. İnşallah kendilerinden güzel bir ses, bir mesaj bekliyoruz. Numaramız da şu şekilde 0552-334-9370. Numarayı tekrar ediyorum. 0552-334-9370 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşarak muhabbetimize ortak olabilirsiniz efendim. Ve istek parçalarımızla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Evet efendim. Bilal Güler'den Yara Derevin Esen'e yer verdik ve Karni Muhammed Mustafa Eserlerine yer verdik. Teşekkür ediyoruz. Eserlerden biri de Diyarbakır 112 Ambulans ekibi bizlerden istemişlerdi. Tekrardan kendine teşekkür ediyoruz. Hayırlı çalışmalar diliyoruz kendilerine. Ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Tarih yine gösterdi 15 Ekim'i. Vahşi işkencelerin elleriyle Rabbine kavuşan şehit Abdüsselam İrdem'i rahmetle ve minnetle anıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti ve hidayeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Selamun aleyküm, hayırlı bereketli yayınlar. Ve aleyküm selam, rahmetullah. Bismillah, Nuriye, biten sizden şehit Abdüsselam İrdem eserini rica edecektim. Eseri ve sıradaki tüm istek parçaları Diyarbakır cezaevinde bulunan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal'e, dayım Şaban'a, sizlerle ortak radyo çalışanlarına ve tüm dinleyicilere İttihat Medresesi'nde olan babam Celal'e, Ankara'da çalışan kardeşim Ömer'e, kız kardeşim Zehra'ya, eşime ve küçük Hüzeyfe'ye armağan olsun. Dedemlerin elinden hürmetle öpüyor, selamlarımı gönderiyorum. En yakın zamanda görüşmek ümidiyle inşallah. Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar dilerim demişler ve güzel bir duayı da paylaşmış değerli dinleyicimiz bizlerle.

0: Hemen ona da yer veriyoruz. Allah'ım, Filistin'de ve dünyanın neresinde olursa olsun zulüm altında yaşayan bütün mazlum Müslümanlara yardım eyle. Korkularını güvene, gözyaşlarını sevince, sıkıntılarını ferahlığa çevir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, esaret altında olanlara en kısa zamanda özgürlük nasip eyle. Mazlumların dualarını kabul buyur, zalimlere fırsat verme, adaletini en güzel şekilde tecelli ettir. Ümmeti Muhammed'in kalplerine birlik, sabır ve metanet ihsan eyle. Bizleri de mazlumların derdiyle dertlenen, onlar için dua eden, vahiyde yarışan kullarından eyle. Allahümme amin ecmain. Amin diyoruz, teşekkür ediyoruz değerli dinleyicimize, Allah razı olsun. Evet, Bismillah Nuriye Bitan Hanım'a tekrardan teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Haklarınızı helal edin lütfen. Yüksek parçanızı ben arşivde aratırdım, bulamadım maalesef. Farklı bir eser varsa bizlerden isteyebilirsiniz veya sıradaki parçayı değerli Nuriye Hanım'a ve armağan ettiklerine armağan ederiz inşallah. Ve Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım da bizlere ulaşmışlar. Batman'dan Mardin'in de kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı Kızıltepe'den bizlere kulak veren Esra Hanım'a gönderiyoruz. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Mardin Kızıltepe'den Esra Sidan Grup Yürüyüş'ten Rim eserini Gazze'li kardeşlerime armağan ediyorum. Rabbim İsrail'i kahret perişan etsin inşallah zalimler için. Yaşasın cehennem, hayırlı yayınlar diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Yüksek parçalarını da sıraya bıraktık. İlerleyen dakikalarda yer vereceğiz inşallah. Bir diğer dinleyicimiz de İstanbul'dan Hatice Ceren Hanım bizlere ulaşmışlar. Esselamünaleyküm, ve aleyküm selam, rahmetullah, hayırlı sabahlar, hayırlı programlar dilerim demişler. Teşekkür ediyoruz. Umut Mürane'den Eynebi eserini veya Kerbela eserini istiyorum. Teşekkürler. İstanbul'dan Hatice Ceren diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, Mardin Kızıltepe'den bizlere ulaşan Esra Hanım'ın yüksek parçası Grup Yürüyüş'ten Rim Esen'e yer veriyoruz. Ve İstanbul'dan bizlere ulaşan Hatice Hanım'ın yüksek parçası Ümit Mürare'den Eynebi eserine yer verelim. İki güzel eserin bitiminde yeniden sizlerle birlikte olacağız inşallah.
1: Filistin senin gözlerin kadar güzel, güzeldin Filistin kadar.

Evet, saatimiz 10.46'yı göstermekte. Muhabbetname'de birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm, aleyküm selam, rahmetullah, hayırlı yayınlar, hayırlı bereketli bir gün olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz cümlemize inşallah. Sıradaki eseri tüm Aksay FM sunucularına, özellikle size, Çağrı FM ailesine, benimle beraber sizi dinleyen küçük kızıma Gazze'ye armağan ediyorum. Allah'a emanet olun, selamette kalın diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun, selamette kalın. Benim yerime de küçük kızınızın gözlerini öperseniz çok mutlu olurum. Rabbim onu sizlere bağışlasın. İslam ümmetine hayırlı bir evlat kalsın inşallah. Öyle. İmam Beyhaki rahmetullahi aleyh'ten de güzel bir paylaşımı var. Bir Müslümanın bir Müslüman kardeşine vereceği ve onun hidayetini artıran ve onunla ondan kötülüğü kaldıran bir hikmetli sözden daha eftal bir hediye yoktur. Ve İmam Şafii rahmetullahi aleyh'ten de bazı insanlar öldü ama karakterleri onları hayatta tuttu ve bazı insanlar yaşadı ama karakterleri onları öldürdü. Evet, bu güzel paylaşımları için değerli dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İsimlerini vermemişler ama muhabbetten bir programımızın daimi dinleyicilerinden biri kendileri. Kendilerine selamlarımızı gönderiyoruz bizler de. Sıradaki tüm parçaları özel olarak kendilerine ve değerli ailesine armağan ediyoruz. Bir diğer mesajımız da isimsiz dinleyicimizden. Selamünaleyküm, aleykümselam, rahmetullah. Amaracı Oroğlu'ndan herhangi bir eser istiyorum. Tüm dinleyicilere gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, Ammar Acaroğlu'ndan Rabbim var senin esini sıraya bıraktık. Bu eseri de bizlerden isteyen değerli dinleyicimize armağan olsun.

Bir diğer mesajımız Basman'dan İlham adı dinleyicimizden gelmiş. Selamünaleyküm, aleykümselam, rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz Batman'dan İlham. Levent Sancak'tan ayrılık türküsü istiyorum. Bütün sevdiklerime armağan ediyorum. 9 kardeş radyo çalışanlarına armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. İstek parçalarında yer verilmiş. Sıradaki parça inşallah bizlerden armağan ettiklerine armağan olsun. Evet efendim, Ömer Acaroğlu'ndan Rabbim Mal Senin Esen'e yer verelim. Eserin bitiminde yine sizlerleyiz inşallah.

0: üzülme.
1: Evet efendim, Ammar Acaroğlu'ndan Rabbim Var Senin Esen'e yer verdik. Saatlerimiz 10.54'ü göstermekte. Arka plan fön müziğimiz Mesut İçlek'ten geliyor hala. Can Filistin'im Esen'e yer veriyoruz.
0: Selamın bize Can Filistin. Selam olsun, selam size mazlumum.
1: Ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam, rahmetullah, hayırlı yayınlar. Diyarbakır bağı var. Kabi'den Ahmet Ayzit. Murat Yaman'dan olmazsa olmaz eseri değerli eşime, Ayzit ailesine, Aslan ailesine, Seydan, Molla, Zülkif'e, tüm dinleyicilere armağan olsun. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Olmazsa olmaz eserini ben bulamadım. Haklarınızı helal edin lütfen. Gerçekten çok arattırdım ama çıkmadı. Sıradaki parçayı da bizden dinleyicimize ve armağan ettiklerine armağan olsun inşallah. Bu arada şu an araçlarında hareket halinde bizleri kulak veren değerli dinleyicimiz, değerli arkadaşım Hizvanur'da bizleri dinlemekteler. Kendilerine selamlarımı gönderiyorum. Küçük kızıyla birlikte bizleri dinliyorlarmış. Hayırlı yolculuklar diyoruz ve sıradaki tüm parçaları özellikle kendilerine ve değerli ailesine armağan ediyoruz bizler de.

Bir diğer dinleyicimiz Halide Zibek. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Programımıza Diyarbakır'dan katılıyorum. Diyarbakır T tipi kapalı cezaevinde yatan oğlum Ekrem Zibek ve tüm dinleyici kardeşlerime ve personellerine, rehberime saldırdılar. Bu gece ilerisine armağan ediyorum. Selam ve dua ile diyerek mesajları bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim kendilerine de hayırlı kapılar açsın inşallah. Evet, istek parçamızı sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz. Selam olsun Allah için vurulan cana. Selam olsun mazlum. Ve bir diğer dinleyicimiz Mardin Ortaköy'den Elif Tuna İptaş. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar, nasılsınızı iyisinizi inşallah. Elhamdülillah efendim, bizleriyiz. Sizlerden gelen mesajlarla daha iyi oluyoruz. Sizler de iyisinizdir inşallah. Seyit Aleh'ten severim seni ya Resulallah, eseni çalar mısınız? Eseri canım babam Taceddin'e, annem Remziye, abilerim Şehmus Nesim'e ve Selahaddin'e, ablalarım Fatıma Nesibe ve Meryem'e, Sena'ya ve baldan tatlı güzel yeğenlerim Muhammed Talha'ya, Ebu Bekir'e, İbrahim Halil'e, Can Salih Mirza'ya, Zeynep Betül'e, Elif Aksa'ya, Rüveyda'ya ve minik nazenin Meryem'e ve siz 9 radyo çalışan ve dinleyicilere gelsin. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizlerden de yer vereceğimiz bu parça olmak üzere tüm parçalar Elif Tuna İrtaş Hanım'a ve armağan ettiklerine özel olarak armağan olsun inşallah. Kur'an'da güller açacak. Evet efendim, Allah razı olsun. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bundan dolayı iki eser ard arda vermeye çalışacağım ki bizlerden istenen tüm parçalara yer vermiş olabilelim diye. Zalim yahut bizsin bunu dolu olacak. Evet, iki güzel parça ile tekrardan birlikteliğimize devam ediyoruz. Alp-ı Samet Şener'den Rehberim ve Kaydılar ve Seyit Talih'ten Severim Seni Ya Resulallah eserine yer verelim. Eserlerin bitiminde yeniden sizlerleyiz efendim. Bu arada mesela eserlerimize yer vermeden önce muhabbetimize ortak olmak isteyen dinleyicilerimiz için 0552 334 9370 numarayı tekrar ediyorum. 0552 334 9370 oğlu WhatsApp hattından bize ulaşarak muhabbetimize ortak olabilirsiniz efendim.

Evet, saatlerimiz 11.11'i göstermekti. İki güzel istek parçaya yer verdik. Abdüssamed Şener'den Rehberime Kıydılar ve Seyit Talet'ten Severem Seni Ya Resulallah Esen'e yer verdik. Hızlıca gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş vaktimize sonuna yaklaşıyoruz çünkü. Son yarım saate girmiş bulunmaktayız efendim. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam Rahmetullah. Ben Adana'dan Alaaddin. Sizden Rim Esen'i istiyorum. Esel Zindan Mahkumlarına. Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosun Kaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz, Şehmuz Göksu, İbrahim Çelik, Rıdvan Kaplan, Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilere gelsin selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rim Esen'e yer verdik programımızın başında. Her şey gibi ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Ben Diyarbakır'dan Hacer ve Sara Hatun. İkinci, sizden Selami Güneş'ten Şehadet Güvercin'in parçasını istiyorum. Çok değerli Celal abime, Leyla yengeme, nenem Nuriye'ye, babam Lamihe ve amcalarıma gelsin. Hepimiz burada misafiriz. Dünya hayatına sahiplenmememiz lazım. Rabbim bu felaketlerin bizi buraya sahiplenmeyelim diye mülk sahibi olduğunu hatırlatıyor. Ve biz insanlar hiç bunun farkına bile varmıyoruz. Üzerimize bir bela geldiğinde o an Allah'a sığınıyoruz. Ama bela ve musibet çekildiği zaman sanki hiç olmamış gibi unutuyoruz. O yüzden Rabbimiz bizi imtihan ettiği her şeyde Allah'ı hatırlamak ve anmak gerekir. Dünya malının ve hayatının lezzet vereceği her şey bir gün yok olacaktır. İnsanoğlu hesaba çekileceğinden asla bir haber olmasın. Yerinde gününde sahibi, yerinde gönde sahibi Allah-u Teala'dır. Rabbimizi kendisine hayırlı bir kul olmamızı nasip etsin. Ve sizlerle Çare FM çalışanlarından Allah razı olsun ve eksikliğinizi göstermesin. Selam ve dua ile demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Bugün programımızı Batman Aksay FM stüdyosundan gerçekleştiriyoruz. 9 Kardeş Radyo ortak yayınında sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Evet, istek parçayı süreye bıraktık.

Ve bir diğer mesajımız Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf. Yüksek parçamı ve diğer parçaları başta ortak radyo çalışanlarına, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım eşime. Oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinimiz gene ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nura, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye, bütün yengelerime, bütün yeğenlerime, evet özür diliyorum. Bütün yeğenlerime, bütün mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlere, Gazze'lere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, Doğu Türkistan'a, bütün şehitlere, bizi dinleyen tüm akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Yusuf abilerden dua talebinde bulunmak istiyorum. Şifa için ve maddi manevi sıkıntılarımız için dua eder, dua bekler demişler. Allah'a emanet olun. Mustafa'dan neredesin neredesin bana parçasını istiyorum. Rabbim Siyonistleri ve yandaşlarını kahru perişan etsin. Zelil etsin, yerle yeksan etsin. Ateşleri bol bol olsun. Cehennemin dibinde arz-ı mevkileri ve cehennemin zebanileri onları bekliyor biiznillah. Yıkılsın İsrail'in kazını göreyim. Size devlet diyenin de siz devlet değilsiniz ki devletiniz bassın yüzünüze tüküreyim. Bütün acı çalışanlarına ve ailelerine armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Hakkınızı helal edin lütfen. İstek eserinizi ben arşivde bulamadım. Sıradaki parçayı inşallah bizlerden özel olarak Diyarbakırlı dinleyicimiz Ümmi Muhammed Yusuf'a armağan olsun inşallah ve armağan ettiklerine armağan olsun.

Evet, bir diğer mesajımız: selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Gaziantep'ten Zehra Budak. Murat Yaman'dan anne seni istiyorum. Başta çok değerli, güzel yürekli annem Ayşe ve kayınvalidem Şükran'a olmak üzere tüm değerli annelere armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle dedi: bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annen buyurdu. Ondan sonra kimdir diye sordu. Annen diye buyurdu. Tekrar adam tekrar ondan sonra kim gelir diye sordu. Annen dedi. Adam tekrar sonra kim gelir diye sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem baban diye cevap verdi. Buhari edep 2. Müslim'den paylaşım var. Selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Gaziantep'ten Zehra Budak Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yüksek parçanıza sıraya bıraktık inşallah. İlerleyen dakikalarda yer vereceğiz. Bu güzel parça için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizlerden de Zehra Budak Hanım'a ve değerli annesi ve kayınvalidesine bizlerden de özel olarak yer veriyoruz. İnşallah armağan olsun. Bir diğer dinleyicimiz de Murat Yaman'dan bir eser istemişlerdi. Selamun aleyküm ve aleyküm selam rahmetullah. Hayırlı yayınlar. İsmim Yavuz Bilmez. Vanlıyım. Gaziantep'ten yazıyorum demişler. Teşekkür ediyoruz efendim. Murat Yaman'dan bir parça Gülümser Yüzüm eseni. Parça Bilmez ailesine, 9 kardeş radyo dinleyicilerine ve tüm İslam alemine gelsin. Allah İsrail ve Amerika zalimlerini kahır sıfatıyla kahru perişan etsin. Allah Filistin'deki mücahitlere yardım etsin inşallah. Size de kolay gelsin diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Sizlerden önce bir başka dinleyicimiz Murat Yaman'dan anne seni istemişlerdi. Hakan Zeylal edin lütfen. Murat Yaman'ın seslendirdiği tüm parçalar güzel zaten. Anneye seni yer vereceğiz. Umarım bu eseri bizlerden kabul edersiniz efendim. Evet, Havva Yaşar Hanım da Muhabbetname programımızın daimi dinleyicilerinden Murat Yaman'dan herhangi bir eser istemişlerdi. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Kayseri'den Havva Yaşar, Murat Yaman'dan bir eser istiyorum. Diyarbakır'daki abim Recep Karayit için gelsin. Canım abim, seni çok seviyorum. Pazartesi görüşürüz inşallah. Selam ve dua ile Allah'a emanet ol diyerek mesajlarını bitirmişler. Rabbim aranızdaki bu hasreti gidersin tez vakitte. Güzel günler birlikte yaşamayı nasip eylesin inşallah. Kayseri'den Havva Yaşar Hanım'a ve ailesine de selamlarımızı gönderiyoruz. Sözdeki parçayı kendilerine armağan.

Evet, bir başka dinleyicimiz selamünaleyküm, aleyküm selam rahmetullah, Diyarbakır'dan Nuriye. Sıradaki parçayı özellikle enişten Murat Aslan'a, ablalarım Hanife, Remziye, Kumriye ve bütün yeğenlerime, biricik şehidine Nur'a gelsin. Aytaç Baran ailesine, arkadaşlarım Gülşah, Hülya'ya ve bütün dünya Müslümanlarına gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizlerden de sıradaki parçamız Diyarbakırlı dinleyicimiz Nuriye Hanım'a ve sevdiklerine, armağan ettiklerine armağan olsun. Evet, iki güzel istek parçayla birlikte elimize devam ediyoruz efendim. Grup Özlem'den Şehadet Güvercini ve Murat Yaman'dan Anne Esen'e yer veriyoruz. Murat Yaman'dan bugün 2-3 kişi daha istemişlerdi farklı eserler. Ortak eser olarak Anne Esen'e yer vereceğiz. Umarım bu eseri bizlerden kabul eder ve beğenirsiniz efendim. İki eser ard arda verelim. Mesajlarınız çok, Allah razı olsun. İnşallah elimize geldiğince bizlerden istenen tüm parçaları yer vereceğiz efendim.

ölüm gibi sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.

Evet efendim, Muhabbet Daveti birlikteliğimiz tüm güzel ile devam ediyor. 9 Kardeş Radyo ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Adana'dan Fatıma Zühre Hanım bizlere ulaşmışlar. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı vakitler dilerim kardeşim demişler. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum. İlahi ricam Enne'den bir Filistin mümkünse lütfen demişler. Vakit ayrılığından dolayı bu eseri arka plan filmimizi olarak yer vereceğiz. Adana'dan Fatıma Zühre Hanım'a selamlarımızı gönderiyoruz. İnşallah bu eseri bu şekilde bizlerden kabul ederler. Bir diğer dinleyicimiz selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Adana'dan İzzet. İzbezinden eserini istiyorum. Tüm Müslümanlara, Yusufiye abilere, peygamber sevdalarına, özellikle kendime ve eseri seven herkese armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Eserini de sıraya bıraktık. İnşallah ilerleyen dakikalarda yer vereceğiz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim sesimizi Avrupa'nın ve Türkiye'nin her yerine ulaştırsın. Bu yayında emek veren, katkı sunan tüm abilerime, bacılarıma, kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum. Bingöl'den yazıyorum. Ben Mehmet Refik Gönül, Mehmet Nugay'dan Gitme Haun Kurşun adlı eseri istiyorum. Tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Bu eser Nurey Tukay Abdullah Becerikli Behçet Yıldız abime ve tüm Bingöl dinleyicilerine hediye ediyorum. Selam ve dua ile kalın demişler. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Haklarınızı helal edin lütfen. Eseri ben arşivde bulamadım. Mehmet Nogay'dan sadece bir eser var. İstediğiniz parça yok maalesef. Sıradaki parça bizlerden sizlere ve armağan ettiklerinize armağan olsun inşallah. Bir diğer dinleyicimiz Gaziantep'ten bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam rahmetullah. Rabbim hayırınızı kabul etsin demişler. Cümlemizin efendim Allah razı olsun. Gaziantep'ten dinliyorum sizi. Derviş Masor'dan maşallah eseni istiyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Saatlerimiz 11.31'i göstermekte. İki güzel parçayla daha birlikteliğimize devam edelim. Eserlerin bitiminde yine sizlerleyiz inşallah.

Evet, saatlerimiz 10.40'ı göstermekte. Muhabbetname'de birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz bizler de. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah. Şanlıurfa Severek'ten Rahime Betül, Yunus Emiroğlu'ndan ben de bir Filistinliyim şiirini istiyorum. Bu anlamlı şiir Gazze'nin yiğit evlatlarına gelsin, Allah'a emanet olun, selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Ve Kundak'taki bebeklerin savaşı, 2,5 yaşındaki Meryem'in yalnızlığı diye bir paylaşımı da var değerli dinleyicimizin. Hemen ona da yer veriyoruz. Kundak'taki bebeklerin savaşı, 2,5 yaşındaki Meryem'in yalnızlığı. Gazze'de insanlık bir kez daha enkazın altında kaldı. Bütün dünyayı sarsması gereken acının son adı Meryem. Henüz 2,5 yaşındaydı. Dünyayı, savaşı, nefreti bilmeyecek kadar küçük ama anne ve babasının aynı bombanın altında yitirecek kadar büyük bir felaketin tam ortasında. Sığınacağı en güvenli liman olan anne kucağı da, babasının şefkatli elleri de yıkılan beton blokların altında yok edildi. Meryem, o küçücük bedeniyle bomba seslerinin ve yangınların arasında tek başına bırakıldı. Gazze'de çocuk olmak, çocukluğunu yaşamak değil, hayatta kalmaya çalışırken kimsesiz kalmak anlamına geliyor. Meryem'in yaşadığı bu trajedi ne bir istatistik ne de geçici bir haber başlığıdır. Bu, gözlerimizin önünde yaşanan ve insanlığın vicdanını sınayan katı bir gerçektir. Bugün Meryem gibi binlerce çocuk büyüklerin başlattığı kirli savaşların en ağır bedelini ödüyor. Meryem'in çığlığı enkaz altında kaybolup gitmemeli, unutulmamalıdır. Dünya, Gazze'de yaşanan bu çocuk katliamına ve yetim bırakılan hayatlara karşı kör, sağır ve dilsiz kalmaya devam edemez. Meryem'in hakkını aramak, onun sessizce gömülmek istenen çığlığına ses olmak herkesin insanlık borcudur. Gazze'yi unutmayın. Selametle diyerek mesajlarını bitirmişler. Şanlıurfa'dan, Şanlıurfa Siverek'ten. Bizlere kulak veren değerli dinleyicimiz Rahime Betül Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu güzel anlamlı paylaşımları için. Evet, Gazze unutulmaması için de bizler de elimizden geldiğince gündemimize tutmaya devam ediyoruz. Ben elimden geldiğince arka platform müziği olarak yer vermeye devam ediyorum parçalarına. Gazze'yi anlatan, direnişi anlatan eserlere yer vermeye devam ediyoruz efendim. Bu arada Aksa FM'in kendi WhatsApp hattına gelen mesajlar var. أنا نهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني Haklarını helal etsinler lütfen. Oradan bizlere ulaşan değerli dinleyicilerimizin mesajlarını şimdi yer vereceğiz. Selamünaleyküm, aleyküm selam, rahmetullah. Batman'dan Zeki, sizden Ender Tekin'den bir parça istiyorum. Bu parçayı sevgili eşime armağan etmek istiyorum. Bugün evet, bugün çok iyiyim. Kahrolsun İsrail demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

0: Evet, İsrail her zaman kahrolsun diyoruz bizler de. Bir diğer mesajımız, selamun aleyküm ve aleyküm selam rahmetullah. Ben Batman'dan Muhammed Furkan Sağlam, Mustafa Özcan Güneşoğlu'ndan Filistin'im, Hüseyin'i, anneme, babama, kardeşlerime ve bütün İslam alemine gelsin. Hayırlı yayınlar diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer dinleyicimiz, selamun aleyküm ve aleyküm selam rahmetullah. Diyarbakır'dan Nurdeniz, sıradaki eser. Çok değerli Zeynep, Fatoş, İlknur, Ayşegül, Yağmur'a ve sizlere armağan ediyorum. Selametle kalın diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Haklarınızı tekrardan helal edin lütfen. Ortak WhatsApp hattından biz gelen mesajları takip ettiğimiz için Aksefem'in kendi telefon numarasına gelen mesajları geç gördük. Haklarınızı helal edin. Bir diğer mesajımız, selamun aleyküm ve aleyküm selam rahmetullah. Ben Mardin Mazıdağ'dan Sena Tuna, Hasan Bayar'dan Yan Yüreğim Yan Eseni'ni istiyorum. Eseni istiyorum Filistin'e, Hamas'a, Kudüs Seriyelerine ve tüm İslam alemine gelsin. Özelden teyzem Sultan Ürün'e gelsin, Tuna ve Ürün ailesine gelsin. Selam ve dua ile kalın diyerek mesajlarını bitirmişler. Sizler de selam ve dua ile kalın efendim. Tuna ve Ürün ailesine de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bir diğer mesajımız, merhaba Aksa Efem, istek adı talebim olarak da başörtümdür bayram eseni istemişler. Bizlerden, bizlere ulaşan dinleyicimiz İstanbul'dan. İlk önce Azerbaycan'daki minik kardeşlerimize okula alınmayan, buna rağmen başörtüsü çıkarmayan kardeşlerimize Gazze'ye, Filistin'e ve sizlerle Aksa Efem ve bütün kardeş radyo çalışanlarına mesajlarını da Rabbim Gazze'ye, Filistin'e yardım etsin, İsrail'i kahri perişan etsin. Ama bugün elimizde olsun bu ve Azerbaycan'daki kardeşlerimizin yardımcısı olsun 28 Şubat senaryosuna karşı demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, saatlerimiz 11:46'yı göstermekte. İstek parçaları hatta sıraya bırakmıştım ama maalesef vakit darlığından dolayı yer veremeyeceğiz. Haklarınızı helal edin lütfen. Aksa Efem'in kendi WhatsApp hattına mesaj atan 3 tane dinleyicimizle tekrardan haklarınızı helal edin. Mesajlarınıza geç yer verdik. Geç gördüğümüzden dolayı özür diliyoruz. Evet, dolu dolu bir program oldu. Allah razı olsun. Elimden geldiğince eserlere ikişer olarak yer vermeye çalıştım ki tüm eserlere yer verebilelim diye. Bizlerden istenen tüm parçalara yer verebilelim diye ama maalesef olmadı vakit darlığından dolayı. Rabbim bizleri ve sizleri razı olduğu kullarından eylesin efendim. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm.
1: Muhabbetname sona erdi.
2: Ben de bir Filistin'im.
1: Şimdi de.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.
3: Boykota Çağrı. Boykota Çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Şimdi reklamlar.
4: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Diyarbakır'da lezzetin, kalitenin ve mutluluğun adresi Diyar Elit Pastaneleri. Taptaze pastalar, enfes tatlılar, nefis kuru pastalar, mis gibi börekler, poğaçalar ve çay saatlerinize eşlik eden eşsiz lezzetler Diyar Elit'te. Özel günlerinizde yaş ve kuru pastalarımızla sevdiklerinize tatlı mutluluklar yaşatın. Diyar Elit Pastaneleri şubelerimize bekliyoruz. Gaziler Şubesi, Musa Anter Caddesi, Yıldız 12 Sitesi 6, Kayapınar. Bağlar Şubesi, Bağcılar Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi, Demet Evler Camii aşağısı. Telefonlarımız 0412 252 16 96 0412 503 17 21. Diğer elit pastaneleri, lezzetin en elit hali.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
10: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
4: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6, Kayapınar.
10: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
11: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
12: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
13: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
14: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı, numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
15: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
13: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
16: Diyarbakır Umut Kervanı'ndan kermese davet. Yetim ve muhtaç aileler yararına düzenleyeceğimiz kermesimize tüm hayırsever halkımız davetlidir. Kermesimiz 11 ile 18 Ekim tarihleri arası, sabah saat 8 ile akşam 10.30 arası Dağkapı Meydanı Selahattin Eyyubi Yeraltı Çarşısı üzerinde olacaktır. Diyarbakır Umut Kervan.
17: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
13: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Çağrı FM.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Selat ve selam hakikatin rehberi Efendimizin üzerine olsun. Selat ve selam şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygılar, sevgiler siz dinleyenlere olsun. Değerli kardeşlerim, bugün anı yaşamak üzerinde duracağız. Hayatın her anını yaşamak, hayatın her anını dolu dolu yaşamak, hayatın bütün karelerini doldura doldura yaşamak. İnsan için, insanın konumu için hayret makamı, hayran makamı denilirmiş. İnsan bu muhteşem evrende, bu etkileyici varlıklar aleminde hayretlerden hayretlere geçermiş. Ya da hayretlerden hayretlere uzanması konumundaymış. Her varlığı heyecanla izlemeli, her olayı heyecanla takip etmeli. Çiçeklerin açmasını, yağmurların yağmasını, karların lapa lapa inişlerini, suların salına salına yol alışını, gökyüzünde yıldızların tatlı tatlı akışlarını, kuşların heyecan veren uçuşlarını, toprağın buram buram kokusunu, çocuğun dünyaya gelişini, insanı sarsan ve heyecanlandıran ölümleri, binbir türlü meyveleri ve etkileyici güzellikleri, saymakla bitmeyecek ve asla bitmez olan harika varlıkları. Bütün bunları izlerken heyecandan heyecana, hayretten hayrete geçmemek mümkün mü? Ama her insan bunu yaşayabiliyor mu? Her insanın iç dünyası heyecanların kulvarında olabiliyor mu? Hayretlerin atmosferine girebiliyor mu? Buna evet demek keşke mümkün olabilseydi. Bu mümkün olsaydı her insan hayatının her anını dolu dolu yaşıyor olacaktı. Anı yaşamak temel bir konu. Hayatın her noktasını yaşamak. Hayatın her karesini dolu dolu duya duya yaşamak. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Buna nasıl ulaşılabilirdi? Hayatın her anını dolu dolu yaşamanın ilkesi, ilkeleri vardı. Önce onlar kavranmalıydı, önce onlar anlaşılmalıydı. Bu öncelikle hayatın anlamıydı. Bu önce varoluş gayemizi kavramaktı. Varaka bin Nefel, Hazreti Hatice annemizin amcasıydı. Hayat üzerinde kafa yorandı. İnsanlık tarihinden belli ölçüde haberdar olan bir insandı. İnsan ot gibi biten, ot gibi yiten bir varlık olamazdı. Aslında otun bile bir anlamı, bir görevi vardı. Önce hayatın anlamı gerekiyordu. Varaka bin Nefel zaman zaman Kabe'nin duvarına yaslanır, ellerini semaya kaldırır ve Allah'a yalvarırdı. Varsın, birsin ama sana nasıl kulluk edeceğimi bilemiyorum. Seninle nasıl ilişkiye geçeceğimi bilemiyorum Allah'ım diye dua eder. Hayatın anlamı konusunda tam bir berraklaşma vardı. Bu olmadan hiçbir şey olmazdı. Hayat bunalımlara gömülürdü. Hayat tam bir sefalet arz ederdi hayatın anlamı anlaşılmadan. Peygamberler ve Peygamber Efendimiz hayatın gayesini, hayatın anlamını insanlığa takdim ediyorlardı. İnsanlığın önüne Allah tarafından konan peygamberler insanlığa üstatlık ediyorlardı. Peygamberler ve Peygamber Efendimiz hayatın Allah'a ait olduğunu öğretiyorlardı. İnsanın ve evrenin Allah'a ait olduğunu bildiriyorlardı. İnsan hayatının merkezine Allah'ı koyacaktı. Rabbini dinleyecekti. Rabbine kulak verecekti, gönül verecekti. Hayatın Rabbinin bildirdiğine göre dizayn edecekti. Peygamber Efendimiz bu hakikatleri sunuyordu. Kur'an bu hakikatleri binbir örneklerle bize takdim ediyordu. Efendimiz bir gün sabah namazının iki rekatını kıldılar ve sonra şöyle buyurdular. Şu iki rekatın verdiği zevki dünyanın hiçbir nimeti veremez.

nice çırpınışlar sergilerdi ama mal sadırına gönüle merhem olmazdı. Nice dünya nimetler adına koşuştururdu insan ama dünya nimetleri kendinin derdine derman değildi. Kalbi bir kuş gibi çırpınırdı. Maddenin ötelerine ulaşmak isterdi. Fizik sınırları içerisinde kalmak onu sıkardı, onu bunaltırdı. O fizik ötesine uzanmak, sarkmak isterdi. O Rabbi ile beraber olmak isterdi. Onunla dertleşmek isterdi. Hayatın anlamı Allah'ı tanımaktı. Onunla sağlıklı ilişki kurmaktı. Namaz bu ilişkinin en muhteşem olanıydı. Namaz müminlerin miracıydı. Namazla mana nehirlerinde her gün yıkanmak vardı. Ruhun tertemiz oluşu, hafifledikçe hafiflemesi vardı. Peygamber Efendimiz hayatın her anını dolu dolu yaşıyordu. Allah'a ilişkin derin bir muhabbet taşıyandı. Onunla ilişkisini zirvelerde tutandı. Geceleri kollayandı, geceleri kıyamdaydı. Geceleri ayetlerle Rabbani iklimlere açılandı. Geceleri rükularda hayretlerden hayretlere uzanandı. Hele secdelerinde sanki ruhunu teslim etmiş gibi saatlerce başını kaldırmazlardı. Secdelerinde fizik ötesine açılandı. Mana mevsimlerini bir bir dolaşandı. Allah'la ilişkisi muhteşemdi. Yoruluverse ben sevgilime gidiyorum der gibiydi. Hemen namaza dururdu. Sıkıntılar üst üste gelse ben sevgilime gidiyorum, buralar beni sıkıyor der gibi hemen namaza dururdu. O bütün yorgunluklarını, o bütün sıkıntılarını, o tüm gönül kasvetlerini namazla üzerinden atandı. Hafifleyendi, dinlenendi, huzur bulandı, tatmin olandı. Kalpler onunla huzur bulurdu. Kalpler onunla dalgalanır, neşelenirdi. Kalpler onunla sükun bulurdu. Peygamber Efendimizin hayatının her anı dolu dolu idi. Hanesinde, hane halkıyla tam bir muhabbet zeminleri vardı. Tatlı tatlı esen huzur rüzgarları vardı. Sohbetleri vardı, doyumsuzdu. Latifeleri vardı, duyguları dalgalandırırdı. Kalplerden kalplere yol vardı. Kalpleriyle konuşurlardı. Sanki kalpleri billur billurdu, kalpleri tertemizdi. Efendimiz şerefli arkadaşlarıyla muhabbet iklimini yaşardı. Beraberce bir namaz kılışları vardı ki bütün evrene bedeldi. Onların namazları belki evreni heyecana getirirdi. Sevinçleri cıvıl cıvıl kuşlar gibiydi. Sanki alay alay sevinç iklimlerinde uçarlardı. Acılarında koyunların yanık sesleri gibi her birinin yüreğinden yanık sesler gelirdi. Onlar kardeştiler. Allah için kardeş olmuşlardı. Meleklerin bile gıpt ettiği kardeştiler. İnsanlık tarihinde böyle bir toplum vücut bulmamıştı. Zarif evrenin zarif peygamberi, zarif bir toplum inşa etmişti. Zerafetin, duyarlılığın ve nezaketin oluşturduğu bir toplum. Birisinin ayağına bir diken batsa cümlesinin kalbi burkulurdu. Birinin gönlünde bir seher rüzgarı esse hepsinin kalbi bunu hissederdi. Kalplerin bütünleştiği bir toplumdu. Bundan dolayı nice düşünürler İslam medeniyetine kalp medeniyeti demişlerdi. Kalp medeniyeti. Ve ne kadar isabetli bir tanım yapmışlardı. Değerli kardeşlerim, tekrar kalp medeniyetinin insanları olabilme adına hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı efendim.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı efendim.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı efendim.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun, yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek noktasında, tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı, heyecanlı ve telaşlı, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi, o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl, ruhuna yer ayır, ebedi sükunete hazırla kendini, kalbini sonsuzluğa bitiştir, alnını secdeye değdir. Vakit öyle, şimdi öğle namazı vakti.

gün batıma durdu, sen yoksun. Kuşlar yuvalarına uçtu, sen yoksun. Papatyalar kapandı, sen yoksun. Neredesin peygamberim, neredesin?

Bir kere sesini duymak için, bir kere yüzünü görmek için neler vermezdim canım sevgilim. Neredesin peygamberim, neredesin?

bir sözün yeterdi ölüme bile. Haydi gel o sözü bize de söyle. Nefesler kesilmiş, zaman durmuş. Neredesin peygamberim, neredesin?

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
2: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Yuna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Diyarbakır'da lezzetin, kalitenin ve mutluluğun adresi Diyar Elit Pastaneleri. Taptaze pastalar, enfes tatlılar, nefis kuru pastalar, mis gibi börekler, poğaçalar ve çay saatlerinize eşlik eden eşsiz lezzetler Diyar Elit'te. Özel günlerinizde yaş ve kuru pastalarımızla sevdiklerinize tatlı mutluluklar yaşatın. Diyar Elit Pastaneleri şubelerimize bekliyoruz. Gaziler Şubesi, Musa Anter Caddesi, Yıldız 12 Sitesi 6, Kayapınar. Bağlar Şubesi, Bağcılar Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi, Demet Evler Camii aşağısı. Telefonlarımız 0412 252 16 96 0412 503 17 21. Diyar Elit Pastaneleri, lezzetin en elit hali.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
7: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Alt Tire Çarşaf.
6: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
6: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
9: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
6: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: Çağrı FM Haber.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Değerli izleyenler, iki gündür İstanbul'da sağanak yağışı nedeniyle kentte birçok olumsuz olay yaşandı. Konuyla ilgili detayları paylaşacağız. Maalesef acı haberler de geldi. Eğitim durumuyla ilgili ve yaşanan sorunlarla ilgili hem İstanbul Valisi'nin hem İçişleri Bakanı'nın açıklamaları var. Birazdan paylaşacağız. Öte yandan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağına Türkiye'den tepkiler gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili yapılan yeni açıklamaları da birazdan paylaşıyor olacağız. Gazze'de soykırım ateşkese rağmen Siyonist terör rejiminin saldırılarıyla devam ediyor ve Gazze'de çok ciddi manada bir sağlık krizi var ve o kriz de her geçen gün derinleşiyor ve hem Siyonist terör rejiminin ateşkesin şartlarına uymadığı için, yani Gazze'nin dışarısında tedavisi mümkün olan hastaların Gazze'nin dışarısına çıkmasına izin vermediği için, hem de ilaç tedarikinin sağlanmasını engellediği için Gazze'de hastalar hayatını kaybediyorlar, şehit oluyorlar. Bu konuyla ilgili yapılan açıklamalar var. Detaylarını birazdan paylaşacağız. ABD-İran hattında da bir taraftan masa devam ediyor, müzakereler sürüyor. Bir taraftan da karşılıklı olarak bu anlamda sahada da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Konuyla ilgili detayları da yine birazdan paylaşacağız diyelim. Ve İstanbul'daki son duruma dair haberlerle bültenimize başlıyoruz. İstanbul'da adeta gök yarıldı, kenti etkisi altına alan sağanak yağış kısa sürede felakete dönüştü. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle ağaçlar devrildi, evler, işyerleri, sokak ve caddeler bir anda göle döndü. Trafik felç oldu, birçok sürücü araçlarını terk etmek zorunda kaldı. Mahsur kalan insanlar traktörler ve kepçelerle kurtarıldı.

0: en yüksek yağış değerlerinden birine ulaşıldı. Şiddetli yağışlar cadde ve sokakları göle çevirdi. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Nakkaş ve Kağıthane dereleri taşma noktasına geldi. Beykoz'da elektrik kesintileri yaşanırken Çamlıbahçe Mahallesi, Gördesli Makbule sokak üzerindeki evlerin bahçe katını su bastı. Maltepe'de ana caddelerde su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağış sonrası toplu taşıma duraklarında uzun kuyruklar oluştu. Kemerburgaz ve Kağıthane'de yolda kalan araçlar ve ekiplerin çalışmaları drone'la görüntülendi. Maltepe'de İETT otobüsünüyle Armutköy'de apartman ve okul lojmanını su bastı. Şiddetli yağış ve rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrilirken Pendik'te sağanak yağış sonrası minibüs alt geçitte mahsur kaldı. Yağışlardan en çok etkilenen yerlerden biri de Sarıyer oldu. Araçlar sular altında kaldı. İstinat ve bahçe duvarları adeta şelaleye döndü. Etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle birçok mahallede su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kepçe, traktör ve kamyonlarla kurtarıldı. Şiddetli yağışın yol açtığı hasar gündüz ortaya çıktı. Havadan yapılan görüntülerde sel sularına kapılan araçların sürüklenerek üst üste yığıldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.
1: Ve İstanbul'da aşırı yağış sonrası acı haberler peş peşe geldi değerli izleyenler. Fatih'te Çukurbostan Parkı'nda meydana gelen olayda 14 yaşındaki çocuk su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti. Ayazağa'da ise ayağı kayıp başını kaldırıma vuran bir kişi boğularak hayatını kaybetti.
0: İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış, kentte birçok sel ve hasara neden oldu. Sağanak yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri sel suları altında kalırken araçlar suya kapıldı. Mega kentte oluşan sel felaketinde üzücü iki haber geldi.
2: Arabalar, herkes ne yapıldı?
0: Fatih ilçesindeki Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda oluşan su birikintisine basan Mebi elektrik akımına kapıldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde ise bir konuk evi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan S'ye ayağının kayıp düşmesi sonucu kafasını kaldırıma çarptı. Yoldaki su birikintisinden çıkamayan 34 yaşındaki kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: Ve İstanbul Valisi Davut Gül, sağanak yağmur nedeniyle yürütülen çalışmalar hakkında konuştu. İki kişinin hayatını kaybettiğini belirten Gül, üç kişinin ise durumunun iyi olduğunu kaydetti. Okulların cuma günü de tatil edildiğini açıklayan İstanbul Valisi, idari izinlerin de cuma günü devam edeceğini ve motorlarla ilgili yasağın da süreceğini kaydetti.
0: İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin AFAD Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ölçümlere başladığı 1942 yılından itibaren İstanbul'umuza düşen en yüksek yağış oranından bahsediyoruz. Geçmiş yıllarda 200 kiloya yakın bir düşüş olmuş. Bugünkü rakamımız 261 kilo olarak ölçüldü. Öncelikle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.
0: Olayın ilk anından itibaren il ve ilçe afet koordinasyonlarının çalışmalara başladığını söyleyen İstanbul Valisi, 46 binden fazla personelin görev yaptığını kaydetti.
3: 597 personelimiz kurtarma ekibi

0: ekibi olarak 38 binde destek personeli olmak üzere toplamda 46.597 personelimiz olayın ilk anından itibaren hemşerilerimize hizmet vermeye başladı. Arama kurtarma çalışmalarına bizzat katıldılar. İl genelinde 2.722 kişi, bazıları botla, bazıları da farklı araçlar kullanılarak kurtarıldı. Şu an itibariyle 14 yerde küçük çaplı kurtarma çalışmamız devam ediyor.
1: İstanbul Havalimanı'nda 51 seferin alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini belirten Vali Gül, okulların cuma günü de tatil edildiğini açıkladı.
0: İlimiz genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları bugün tatil edilmişti. Bize ulaşan çok büyük sorun olmamakla birlikte çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla da yarın da okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da evde istirahat edecekler ve bizler de cuma, cumartesi, pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görülebilecek bir duruma getirmiş olacağız.
1: İstanbul Valisi Davut Gül, idari izinlerin de cuma günü devam edeceğini belirtirken motorlarla ilgili yasağın da süreceğini kaydetti.
0: Diğer kamu görevleriyle ilgili açıkladığımız idari izinler yarın da devam edecek. Üniversitelerimizle ilgili tatil olup olmamasını bugün olduğu gibi üniversitelerimizin kendi yönetimleri karar verecekler. Kendi ihtiyaçlarına bakarak, kendi durumlarına bakarak bugün görüyorlarsa yarın tatil edecekler. Bizim temennimiz tatil olması. Sebebi şu, motorlarla ilgili yasağımız aynı şekilde devam edecek. Onlarla ilgili trafik şartları uygun olduğunda ilave bir açıklama yapacağız.
2: Azerbaycan'daki başörtüsü yasağına dair haberlerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Hüdapar Eğitim İşleri Başkanı Yahya Oraş, Azerbaycan'daki başörtüsü yasağına tepki gösterdi. Diktatörce uygulamalar toplumda ciddi infial oluşturabilir diyen Oraş, Türkiye'nin daha güçlü bir duyarlılık göstermesi gerektiğini belirtti. Hüdapar Eğitim İşleri Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diplomatik girişim çağrısında bulundu.
3: Şu anda parti olarak yapacağımız bu açıklama
1: bir ülkenin... Hüdapar Eğitim İşleri Başkanı Yahya Oraş, Azerbaycan'da tesettüre yönelik kısıtlamaların sona erdirilmesi için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e çağrıda bulundu.
4: Allah zalimlere lanet eylesin.
1: Tesettüre yönelik kısıtlamaların temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu vurgulayan Oraş, konunun bir ülkenin iç işlerine müdahale olarak değil, temel bir insani hak çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
3: Hangi ülke olursa olsun, biz bütün ülkelere şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki her insan bir değerdir. İnsanın inancı ne olursa olsun, kültürel değeri ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, etnik yapısı ne olursa olsun, dili ne olursa olsun, bunlar insani olarak Allah-u Teala'nın bizlere vermiş olduğu temel bir haktır ve bir değerdir. Dolayısıyla bu değerlerin korunması gerekir. Bu değerlerin muhafaza edilmesi gerekir. Bu inanç değerlerinin özgürlüğü esas alınmalıdır. Yani baskıyla, despotizmle, diktatörce uygulamalar toplumda ciddi bir şekilde infial oluşturabilecek bir durumdur. Ve bu da toplumun ciddi bir şekilde karşı karşıya getirecek tehlikeli bir adımdır. Bu adımlardan kesinlikle sakınılması gerekir diye düşünüyorum.
1: Türkiye'de Azerbaycan'daki tesettür kısıtlamalarına karşı gösterilen tepkileri değerli bulduklarını belirten Oraş, bu konuda daha güçlü bir duyarlılık gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.
3: İnsani ve inanç değerleri noktasında bu tür kısıtlayıcı uygulamaların olması, konunun hassasiyetini takip edenler açısından yüksek sesle Türkiye'de dile getirilmesi çok değerli bir adımdır. Çok değerli bir girişimdir. Biz bunu sonuna kadar da destekliyoruz. Ama açıkçası bana soracak olursanız büyük bir tepki değildir. Daha büyük bir refleks olabilirdi esasında. Çünkü niye? Biz burada geçmişte 28 Şubat sürecinde yaşadığımız bu olayların aynısını işte tek millet, iki devlet anlayışını benimseyen buradaki İslami hassasiyetlere tabana sahip olan kesimlerin esasında çok daha yüksek sesle bunu dile getirmesi gerekir.
1: Türkiye ile Azerbaycan arasındaki olumlu ilişkilere dikkat çeken Oğraş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tesettüre yönelik kısıtlamaların kaldırılması için girişimde bulunabileceğini ifade etti.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda İlham Aliyev ile yapacağı görüşmelerde bu baskının, bu zulmün bir an önce ortadan kaldırılması konusunda geri adım attırabileceğini düşünüyorum ben. Aynı şekilde Azerbaycan'daki diğer hükümet yetkililerinin de bu konuda duyarlı olmaları gerekir. Ve Türkiye'nin de yine aynı şekilde üst mercilerinin, yetkili makamlarının çağrılarını dinlemeleri gerekir.

0: İç gündeme dair diğer gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonlarda devam ediyor. İçişleri Bakanı koordinesinde 58 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sosyal medya ve iletişim platformları üzerinden suç örgütlerine eleman kazandırdı ve propaganda yaptığı belirtilen 348 şüpheli yakalandı.
1: İçişleri Bakanlığı 58 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar yapıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda 58 ilde 348 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar aracılığıyla tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları belirtildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlendi. Bakanlık açıklamasında şüphelilerin dijital mecraları araç olarak kullanarak örgütlere yeni eleman kazandırmaya çalıştıklarının tespit edildiği bildirildi. Açıklamada son olarak suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençleri hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
0: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gaziantep'te sanayi atıkları nedeniyle Nizip Çayı'ndaki kirlilik sorununun yıllardır çözülmeyi beklediğine dikkat çeken Demir, derenin ıslah edilmesi noktasında yetkilileri göreve çağırdı.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bugün
1: Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, mecliste düzenlediği basın toplantısında Gaziantep'te gerçekleştirdiği saha ziyaretlerinde halkın ilettiği sorunları gündeme getirdi. Demir, Gaziantep'te bulunan Nizip Çayı'ndaki çevre kirliliğinin yıllardır çözümsüz kaldığına dikkat çekti.
2: Elimde gördüğünüz su şişesi Nizip Çayı'ndan alınan bir su numunesidir ve gördüğünüz gibi koladan bile daha siyah ve zehir dolu bir içeriktedir. İçinde hiçbir canlının yaşayamadığı bir noktadadır. Bırakın yüzmeyi, oradan geçenlerin dahi burnunu kapatarak neredeyse zehirleneceği kimyasal tarzında bir koku yaymaktadır. Biz bunu defaten ifade ettik.
1: Ne çayın içinde ne de çevresinde barınmanın mümkün olmadığına değinen Demir, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını talep etti. Fıstık üreticilerinin sorunlarına da değinen Demir, işçilik ve yakıt fiyatlarındaki yüksek artışlar karşısında fıstık üreticisinin bu yıl masraflarını dahi çıkaramadığını belirtti.
2: Tarlada 5-6 liraya ancak satılabilen bu ürün Gaziantep'te 50-60 liraya, Ankara'da 80-90 liraya, İstanbul'da 100-110 liraya satılıyor. Dolayısıyla 6 liraya ancak satabilen üretici çok ciddi bir zarar ile karşı karşıya oluyor. Kendi gözümüzle gördük, ürün dolu bir tarla sahibi tarafından sürülerek bütün mahsul tarlada bırakılmış, satılamadığı, masrafını çıkaramadığı, hatta işçilik parasını dahi çıkaramadığı için tepki olarak tarlayı sürmüş ve kökten ürünü imha etmiştir. Yine nane üreticilerimizin ürünleri ellerinde kalıyor. Onlarla rekabet edemiyorlar. Çünkü onların maliyetleri çok yüksek. İthal edilen nane çok çok daha ucuza mal edildiği için çiftçimizi, köylümüzü maalesef öldürüyoruz.
1: Üniversite mezunlarının sorunlarına da değinen Demir, Türkiye'nin en kronik yapısal problemlerinden biri olan üniversite mezunu işsiz ordusuna dikkat çekti. Şahzade Demir'in gündemindeki bir diğer konu da inşaat sektöründeki durgunluktu. Sektördeki durgunluğun ve olası iflas zincirlerinin önüne geçmek adına şu adımların atılmasını önerdi.
2: Hafriyat ve temel kazı sahasında da çok ciddi sıkıntı var. Orada da bir tekelleşme söz konusudur. Fiyatlar çok çok yüksektir. Hafriyatın atılması, temelin kazılması başlı başına bir saha ve ciddi bir yük noktasına gelmiş. Bu noktada da belediyelerin işe el atması, fiyatları düşürmesi ve piyasayı rahatlatmalarını istiyorlar. Onaylanmış projelere belediye ve yapı denetim sonradan farklı farklı işler çıkararak farklı masraflar ekleyebiliyorlar. Bu da çok ciddi bir mağduriyet oluşturuyor. Belediyelerin hem bu kendi hisselerinde hem de harç ve diğer ruhsat meselelerinde sektöre katkıda bulunmalarını, fiyatları düşürmelerini, bu kriz aşılana kadar en azından bir fedakarlık yapmalarını istiyorlar.
0: Şimdi de Gazze ile devam ediyoruz değerli izleyenler. Gazze'li Meryem henüz sadece 3 yaşında. Siyonistler kaldıkları daireye saldırı düzenledi. Saldırı sonucu dairede yangın çıktı. Gazze'li bir meslektaşımız Meryem'i alevlerin içinden aldı kurtardı. Ama annesi saldırıda şehit oldu. Meryem'in babasının da soykırım başında şehit olduğu ortaya çıktı. Zaten yetim olan minik Meryem son saldırıda annesini ve kaldıkları evi de kaybetti. Meryem'in hikayesi Gazze'deki çocukların yaşadığı tarifsiz acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Soykırım altındaki Gazze'de vahşet ve dram görüntüleri gelmeye devam ediyor. Bir dramın ve vahşetin görüntüsü de Gazze'nin Rimal Mahallesi'nden geldi. Soykırımcı Siyonistler Rimal Mahallesi'nde bir apartmandaki sivilleri bombaladı. Filistinli siviller bomba sesleriyle uykudan uyandı. Saldırının ardından çıkan yangında Meryem Ahmet Ganem adlı kız çocuğu alevlerin arasında kaldı. Küçük çocuğun yardım çığlığı ve ağlaması yürekleri dağladı. Küçük çocuğu kurtaran gazeteci Ali Cafer abi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Saldırı sırasında küçük çocuğun annesi şehit olurken iki Filistinli ise yaralandı. Filistinli Meryem'in Gazze'de yaşadığı dramatik bir hayat hikayesi ortaya çıktı. Küçük kızın Gazze'ye yönelik soykırım saldırılarının başında Siyonist işgalciler tarafından babasının da şehit edildiği ortaya çıktı. İki büyük dayanağını kaybeden Meryem, bundan sonra hem babasız hem annesiz çetin bir hayata tutunmanın mücadelesini verecek.
0: Ve Siyonist rejim sadece silahlarla değil, bombalarla değil, abluka ve ambargoyla da Gazze halkını katlediyor değerli izleyenler. Siyonistler Gazze şeridinde geçiş noktalarını günlerdir tamamen kapattı. İşgal rejimi ilaçla tıbbi malzeme girişini ise sürekli engelliyor. Gazze şeridinde tedavi ve tıbbi tahliye beklerken 2027 hasta şehit oldu.
1: Siyonist rejimin ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü soykırımda bilanço ağırlaşıyor. İşgal rejiminin vahşi saldırılarında ağır yaralanan Filistinliler, Gazze'deki sağlık imkanlarının yetersizliği nedeniyle birer birer şehit oluyor. Gazze şehrindeki tıbbi yardım direktörü Muhammed Ebu Afaş, 21 binden fazla hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ebu Afaş, şu ana kadar 2027 hastanın tedavi ve tıbbi tahliye beklerken şehit düştüğünü kaydetti. Son 5 gündür Rafah sınır kapısından hiçbir hastanın bölgeden ayrılmadığını ifade eden Ebu Afaş, sınır geçişlerinin kapatılmasının ve tıbbi tahliyelerdeki gecikmelerin hastaların sağlık durumlarını kötüleştirdiğini ve özellikle kanser, böbrek yetmezliği, kalp hastalığı ve diğer kronik hastalıklardan muzdarip olanlarda ciddi komplikasyonlara yol açtığını söyledi. Gazze şeridi genelindeki hastanelerin laboratuvar ve radyoloji hizmetleri, ameliyathaneler, ilaçlar ve diğer tıbbi malzemeler de dahil olmak üzere tıbbi kaynaklar ve teşhis malzemeleri konusunda ciddi eksikliklerle karşı karşıya olduğunu belirten Ebu Afaş, bu durumun hastaların uygun tedaviyi almasını engellediğini vurguladı. Ebu Afaş, savaştan önce Gazze şeridinde 574'ten fazla faal sağlık merkezi bulunduğunu, ancak şu anda sadece 227'sinin sınırlı kaynaklarla hizmet verdiğini belirterek, bu durumun hamile kadınlar ve çocuklar için sağlık hizmetlerini olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.
0: Gelişmeleri aktardık değerli izleyenler, kısa bir ara. Aradan sonra kıymetli konuklarımızla birlikte gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Kısa bir ara.
3: Kim bilecek?
4: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
5: Diyarbakır Umut Kervanı'ndan kermese davet. Yetim ve muhtaç aileler yararına düzenleyeceğimiz kermesimize tüm hayırsever halkımız davetlidir. Kermesimiz 11 ile 18 Ekim tarihleri arası sabah saat 8 ile akşam 10.30 arası Dağkapı Meydanı Selahattin Eyyubi Yeraltı Çarşısı üzerinde olacaktır. Diyarbakır Umut Kervanı.

Bir seher vaktinde döneceğim ben anne. O zaman bağrına basıp oklarsın beni. Kızıl kanlara bulanmış ak kefenimle beni gömdüğün yere güle gelsin.

kirlenmişti Babil'in bahçeleri. Erdem, fazile, insanlık kaybolmuştu. Dijital bir dünyada tribüne oynuyordu füzeler. Kravatlı caniler gülücükler dağıtıyordu büyülü camlardan. Özgürlük herkesin hakkıydı ama daha çok onların hakkıydı. Çünkü onların füzeleri vardı, uçakları, tankları, özgürlük anıtları. Çünkü onlar bizden daha çok düşünüyorlardı bizi. Çiçeklerle karşılamadık onları, dostça bakmadık. Biz yıkılmış evlerimizi gösteriyorduk. Kolu, bacağı kopmuş, umutları kopmuş, geleceği kopmuş çocuklarımızı gösteriyorduk. Cahildik, bilmiyorduk. Bizi kurtarmaya gelmişlerdi.

çok uluslu şirketler, petrol avcıları, evangelist misyonerler, psikopat katiller cirit atıyorlardı Orta Doğu'da. Geçmişimiz, geleceğimiz, inancımız, onurumuz yağmalanıyordu. Ama bilmiyorduk, cahildik işte. Bizi kurtarmaya gelmişlerdi. Ebu Gureyb, Filistin, Çeçenya, Bosna'da zulüm, zulüm somut bir mekan buluyor her zaman. Ama sen, Ebu Gureyb, unuttum birçok şeyi seni duyunca. Oysa hafızam diri kalmalıydı direnebilmek için. Guantanamo'yu, Kunduz'u, Mezar-ı Şerif'i unutmamalıydın. Sen içimde bitmez bir ağıt, yakıcı bir feryat oldun. Yaşamı ağır bir yük yaptın. Bu sağır dünya istedim ki duymasın artık sesimi. İffeti incitilirken Müslüman kadınım. Ve ben hala yaşama dair hesaplar yapıyorsam, İstedim ki bu sağır dünya duymasın artık sesimi.

Ve bu topraklar kan kokuyor yüzlerce yıldır. İhanet zakkumları yeşeriyor boy boy. Halepçe kavruldu bu feryatlarla. Hiç kesilmedi Kerbela'da ağıtlar. Zulüm diz boyu. Nereye kadar? Söyle nereye kadar ey mazlum coğrafya? Felluce'de atan birkaç yürek yeter mi? Gök gürültüleri örter mi Ebu Gureyb'in çığlıklarını?

Saraylar onlarındı, silahlar onlarındı, Ebu Gureyb onlarındı, kıyafetleri değişmişti yalnızca, bir de havlamayı andıran sarhoş sesleri. Ölüm yine bizimdi, acılar bizim, mahzun yüzlü çocuklar yine bizimdi, diri diri toprağa gömülen bizdik yine, ama bilmiyorduk, cahildik işte, inancımızdan, tarihimizden, şerefimizden, birbirimizden koparacaklardı bizi. Bilmiyorduk, bizi kurtarmaya gelmişlerdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
3: Telefon 0534 927 99 21.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Diyarbakır'da lezzetin, kalitenin ve mutluluğun adresi Diyar Elit Pastaneleri. Taptaze pastalar, enfes tatlılar, nefis kuru pastalar, mis gibi börekler, poğaçalar ve çay saatlerinize eşlik eden eşsiz lezzetler Diyar Elit'te. Özel günlerinizde yaş ve kuru pastalarımızla sevdiklerinize tatlı mutluluklar yaşatın. Diyar Elit Pastaneleri şubelerimize bekliyoruz. Gaziler Şubesi, Musa Anter Caddesi, Yıldız 12 Sitesi 6, Kayapınar. Bağlar Şubesi, Bağcılar Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi, Demet Evler Camii aşağısı. Telefonlarımız 0412 252 16 96 0412 503 17 21. Diğer elit pastaneleri, lezzetin en elit hali.
7: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
8: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
7: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
10: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
11: Bilen kavurmacım,
0: Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
11: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
12: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
13: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
14: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Çağrı efendim.

0: Kadir. Evet.
1: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında. İstek Saati.

Hayırlı vakitler kıymetli dinleyicilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi tüm dinleyicilerimizin üzerinde olsun. Esselamu aleyküm. Bir istek programıyla daha birlikteyiz inşallah. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Bize bu

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Muhammed Ali Oğuz'dan dinledik, küfre inat dedi. Sırada Arapça Filistin eserlerinden bir eser var inşallah. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selam, hayırlı yayınlar demiş, Allah razı olsun. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi imtihan etmek için hayra ve kötülüğe müptela kılarız. Hepiniz en sonunda bize döndürüleceksiniz. Ve sonrasında şöyle bir paylaşımda bulunmuş. Ben Ankara'dan Ömer Ekinci, tüm ortak radyo çalışanlarına ilk önce dedemin selamlarımı, sonra da selamlarımı iletiyorum. Ve aleyküm selam diyelim. T tipi cezaevinde olan dedem Lamih, dedem Hamza dayım, Şaban amcam, Cemal'im, Cemal'in ellerinden öpüyorum. Rabbim tez vakitte onları ve tüm İslam alemine hayırlı kapılar açsın inşallah demiş. Filistin Marşı

El Abde eseri öncelikle Gazze'li kardeşlerime, Yusufi abilere, ortak radyo çalışanlarına ve tüm İslam ümmetine armağan ediyorum. Selam ve dua ile diye noktalamış Ankara'dan Ömer Ekinci kardeşimiz. Ve inşallah kardeşimizin eserine yer veriyoruz. Eserden sonra buradayız inşallah.

0: kıskacında.
1: Efendim sırada Şehit Abdüsselam var. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Sizden gelen isteklerle devam edelim inşallah. Tarih yine gösterdi 15 Ekim'i. Vahşi işkencelerin elleriyle Rabbine kavuşan Şehit Abdüsselam İrdem'i. Rahmet ve minnetle anıyoruz diye başlamış kardeşimiz ve devam etmiş. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti ve hidayeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Selamun aleyküm, hayırlı bereketli yayınlar demiş ve aleyküm selam, Allah razı olsun. Bismillah'den Nuriye biten sizden Şehit Abdüsselam İrdem eserini istiyorum. Eseri ve sıradaki tüm istek eserleri Diyarbakır cezaevinde bulunan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal'e, dayım Şaban'a, siz değerli ortak radyo çalışanlarına ve tüm dinleyicilere, İttihat Medresesi'nde olan babam Celal'e, Ankara'da çalışan kardeşim Ömer, kız kardeşim Zehra'ya, eşime ve küçük Kuzeyfe'ye ve armağan olsun. Dedelerim ellerinden hürmetle öpüyorum, selamlarımı gönderiyorum. En yakın zamanda görüşme ümidiyle inşallah demiş. Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar diliyorum demiş ve devam etmiş. Allah'ım, Filistin'de ve dünyanın neresinde olursa olsun zulüm altında yaşayan bütün mazlum Müslümanlara yardım eyle. Korkularını güvene, gözyaşlarını sevince, sıkıntılarını ferahlığa çevir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, esaret altında olanlara en kısa zamanda özgürlük nasip eyle. Mazlumların dualarını kabul buyur. Zalimlere fırsat verme. Adaletini en güzel şekilde tecelli ettir. Ümmeti Muhammed'in kalplerine birlik, sabır ve metanet ihsan eyle. Bizleri de mazlumların derdiyle dertlenen, onlar için dua eden ve hayırda yarışan kullarından eyle diye noktalamış kardeşimiz. Bizler de amin diyoruz ve kardeşimizin istemiş olduğu esere yer veriyoruz. Sonrasında buradayız inşallah.

Kıymetli dinleyicilerimiz, sırada Şehit Rehber isimli çalışma var. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selam Batman'dan Hamza. Şehit Rehber'le ilgili bir eser istiyorum. Eser radyo başında bizi dinleyen tüm dinleyicilere gelsin, tüm radyo çalışanlarına gelsin. Yusufi Medresesi'nde bulunan abilere ve ailelerine ve oğlum Ali Haydar'a gelsin. Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Ali'ye İzzet Begoviç'in sözünü paylaşmış kardeşimiz. Teşekkür ettik. Batman'dan Hamza kardeşimiz. Seyit Ali Çelem, Şehit Rehber diyecek. Sonrasında buradayız inşallah.

Efendim sırada Aksa Tufanı Marşı var. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selam Gaziantep'ten Mustafa demiş. Hayırlı çalışmalar diliyorum demiş kardeşimiz. Allah razı olsun. Metin Kiraz'ın Aksa Tufanı eserini Mevlana Ekic abime gönülden hediye etmek istiyorum. Bu eser Kudüs'e ve Filistinli kardeşlerimizin direnişine duyduğumuz sevgi ve bağlılığın bir ifadesi olsun. Rabbim mazlumların yardımcısı olsun. Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuştuğu günleri görmeyi nasip etsin demiş kardeşimiz. Teşekkür ettik ve eserimize yer veriyoruz. Eserden sonra buradayız inşallah.

Teknoloji bin köpekleri, duyun bizi. Bu sözlerimiz, bu sözlerimiz yankılansın kulaklarınızda. Hamsa'nın vasiyetini sahiplendik. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin olsun ki, Allah'a yemin olsun ki, sırtlandığımız bu davayı asla ama asla bırakmayacağız. Vallahi.

0: İstek Saati devam ediyor. Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, Bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, sırada Dursun Ali Erzincanlı var, Bedir şiiri. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz Diyarbakır'dan Tuğba Ezme. Ve aleyküm selam Dursun Ali Erzincanlı'dan Bedir şiiri tüm mazlum ve mustazaflara, Yusufi abilere, ortak radyo çalışanlarına, dinleyicilere, abime armağan olsun, selam ve dua ile Allah'a emanet olun demiş kardeşimiz. Allah razı olsun. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Dursun Ali Erzincanlı Bedir diyecek, sonrasında buradayız inşallah.
2: Aslan yavrusu, yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın, bu doğru, ama heybetini gizli tut, yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin alemlerin sultanını, o konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta, ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş, önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali, biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri 3 yiğit istiyorlar önce. 3 yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek sultanı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail 1000 melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarla.

Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah. Sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine.

Dursun Ali Erzincanlı'dan Bedir şiirini dinledik. Sırada Şehadet Vakti isimli çalışma var. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan. Diyarbakır cezaevinde bulunan kıymetli eşim Deniz'e Şehadet Vakti'nde eserini armağan ediyorum. Selam ve duayla demiş kardeşimiz. Allah razı olsun. Eserimize geçiyoruz. Sonrasında buradayız inşallah.

Efendim WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Sizden gelen istek eserlerle devam ediyoruz inşallah. Esselamu aleyküm demiş dinleyicimiz. Hayırlı programlar dilerim demiş. Allah razı olsun. Ve aleyküm selam. Grup Genç Irak ilerinde eseri istiyorum. Teşekkürler İstanbul'dan Hatice Ceren kardeşimiz. Böyle noktalamış. Teşekkür ettik biz de İstanbul'dan Hatice Ceren kardeşimiz. Allah razı olsun. Ve eserimize geçiyoruz. Eserden sonra buradayız inşallah.

WhatsApp hattımız 0552 334 9370. İsteklerde devam ediyoruz. İnşallah. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ben Adana'dan Alaaddin. 15-10-1993 işkenceci tağutların zindanlarında şehadete kavuşan bütün şehitlere haseten gözaltında vahşi işkenceci elleriyle Rabbine kavuşan Şehit Abdüsselam kardeşimize ithafen Şehit Abdüsselam eserini istiyorum. Kürtçe olan demiş. Rabbim şehadetini kabul etsin demiş dinleyicimiz. Bizleri onların davasından ayırmasın inşallah. Selam ve dua ile diye noktalamış Adana'dan Alaaddin kardeşimiz. Teşekkürler. Şimdi eserimize geçiyoruz. Eserden sonra buradayız inşallah.

kıymetli dinleyicilerimiz. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Bazı kardeşlerimiz WhatsApp hattından sesli arama yapıyorlar. Lütfen sadece yazılı olarak mesaj atalım inşallah. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam. Haydi yayınlar. Diyarbakır'dan Ali Kaya. Ali Kaya Yalçın. Muhammed Akif Arslan'dan Ya Resulullah eserini cezaevindeki abime armağan ediyorum. Buradan çok selamlarımı iletiyorum demiş kardeşimiz. Eserimize geçiyoruz. Muhammed Akif Arslan Can Efendim diyecek. Sonrasında buradayız inşallah.

Efendim sırada Erdoğan Akın var. Başörtüsü diyecek. WhatsApp hattımız 0552 334 9370. İstanbul'dan kardeşimiz bizlere ulaşmış. Başörtümdür bayram eseri demiş. Eser ilk önce Azerbaycan'daki minik kardeşlerimize okul alınmayan, buna rağmen başörtüsü çıkarmayan kardeşlerimize, Gazze'ye, Filistin'e ve siz değerli radyo çalışanlarına, tüm kardeş radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine Rabbim Gazze'ye, Filistin'e yardım etsin, İsrail'i kahru perişan etsin ama bizim elimizde olsun bu ve Azerbaycan'daki kardeşlerimizin yardımcısı olsun demiş kardeşimiz. İstanbul'dan İlyas kardeşimiz. Eserimize geçiyoruz, sonrasında buradayız inşallah.

Kıymetli dinleyicilerimiz, sırada İsmail'den Bariye Eser var. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz ve aleykümselam Adana'dan İzzet. Sıradaki eser tüm Müslümanlara, Yusuf abilere, peygamber sevdalarına armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demiş kardeşimiz. Teşekkür ettik efendim, Allah razı olsun. Bir diğer eser, istek. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar, ben Gazi Antep'ten Nüseybe. İsmail'den Varye eserini istiyorum. Bu eser tüm dinleyenlere gelsin. Bu dünya bir penceredir, her gelen bakıp geçer. Mühim olan ardında güzel bir amel ve hoş bir sada bırakabilmektir diye paylaşımda bulmuş kardeşimiz. Teşekkür ettik. İsmail Varya diyecek.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Şehadet, şehadet, şan şeref seninledir.
2: Sırada Küçük Alim isimli eser var. Diyarbakır'dan Celal Ekinci, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah demiş. İnşallah efendim. Allah bütün Müslümanların yardımcıları olsun. Ya Rabbi, bütün dünya Filistin'e kapıları kapatmış. Senin kapıların çoktur. Sen onlara hayırlı bir kapı aç. Ya Rabbim, kafirler, zalimler istemesin de muhakkak ki sen bir gün İslam dinini hakim kılacaksın inşallah. Görmeyi de bizlere nasip et ya Rabbim. Şehitler Kervan'dan Küçük Alim ilahisini çalarsanız çok memnun olurum. Bu güzel eser başta Gazze'deki Müslümanlara ve bütün Yusufi arkadaşlarıma gelsin. Ortak yayında olan tüm dinleyicilere ve çalışanlara gelsin. Diyarbakır cezaevinde C17 koğuşunda olan çok sevdiğim babam Lamih Ekinci, amcam Hamza, amcam Cemal ve Şaban'a, onların koğuşundaki arkadaşlarına gelsin bu ilahi. Allah'a emanet olun demiş Celal Ekinci kardeşimiz. Eserimize geçiyoruz efendim. Küçük Alim sonrasında buradayız inşallah.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Kayseri'den Şükrü Benzin, Mehmet Şükrü Benzin isimli dinleyicimiz bizlere ulaşmış. Ey Gazze, sen bağrından kopan Yahya Sinvarları, yiğit evlatlarını cennette uğurlarken biz de buralarda Hüseyinlerimizi, Abdüsselamlarımızı sonsuzluğa uğurladık. Yüreğimiz aynı yangınla kavruluyor, gözyaşlarımız aynı acıyla dökülüyor. Şanlı direnişin gölgesinde Abdüsselam'ın şehadet yıl dönümü mübarek olsun. Rabbim bizleri onların aziz hatırasına ve bıraktıkları direniş mirasına sadık eylesin. Amin, amin, amin diye noktalamış kardeşimiz. Şehit Abdüsselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle gelen bu güzel paylaşımlardan dolayı herkese teşekkür ediyoruz efendim. Allah hepinizden razı olsun.

Bir diğer dinleyicimiz, selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Hayırlı nurlu yayınlar demiş, Allah razı olsun. Ben Van'dan Fadıl Coşar. Hücremde duvarlar kan ağlar halime eseri. Bugün bu eser sizlere, 9 kardeş radyo dinleyicilerine, Filistinli kardeşlerime, Yusufi Medrese'de ve tüm İslam'a gönül verenlere gelsin. Esselamu aleyküm demiş, ve aleyküm selam. Eseri tam hatırlayamadım ama Kan Ağlar isimli bir eser buldum. Grup yürüyüş söyleyecek. Eserden sonra buradayız inşallah.

Kıymetli dinleyicilerimiz, sırada Umut Mürare var, güller aç masada diyecek. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selam Diyarbakır'dan Nihat. Cezaevinde olan Deniz Kayınçom'a buradan selamlarımı iletiyorum. Allah ona merhamet etsin, tez zamanda çıkarsın inşallah. Benden bu eser ona gelsin demiş. İslam Gellek Düşirin eserini istemiş dinleyicimiz. İnşallah sıradaki eser armağan edelim size de. Selamünaleyküm demiş bir dinleyicimiz Mardin'den Samet. Şehitler Kervanı'ndan Şehit Ziya Süleyman eseri tüm kardeş radyolara gelsin. Selam ve dua ile demiş kardeşimiz de. Allah razı olsun. İnşallah size de sıradaki eser armağan edelim. Selamünaleyküm Batman'dan herkese demiş. Çokça selamlar. Rica etsem Umut Mürare'den Güller Açması da eserini çalar mısınız demiş. Batman'dan kardeşimiz ismini yazmamış. Az önce Şehitler Kervanı'ndan çaldık. İki eser önce, onun için Umut Mürare'den seçtik efendim. Eserden sonra buradayız inşallah.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, sırada Mekke Medine isimli çalışma var. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Hayırlı yayınlar demiş dinleyicimiz. Ben Muhammed Furkan. Mekke ve Medine ilahisini anneme, babama, kardeşlerime ve yeğenlerime ve sizlere istiyorum demiş. Muhammed Furkan Sağlam. Teşekkür ettik kardeşimize. Şimdi senle Mekke Medine isimli eser var. Eserden sonra tekrardan buradayız inşallah.

Kıymetli dinleyicilerimiz, sırada Fadıl Aydın var. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz ve aleykümselam. Ben Mardin Mazdağ'ından Meryem Sena Tuna Fadıl Aydın'dan Yan Yüreğime eserini istiyorum. Bu eseri tüm dinleyicilere ve Azerbaycan'daki kardeşlerime gelsin, selam ve dua ile demiş. Fadıl Aydın'dan Yan Yüreğime eserini çalmışız efendim. Son 3 gün içinde inşallah Fadıl Aydın'dan başka bir eser armağan edelim kardeşimize. Eserden sonra buradayız inşallah.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Efendim geldik isteklerimizin sonuna. Son istek eserimize Şehitler Kervanı'ndan Şehit Abbas Musavi isimli eser. Henüz daha yeni gelen bir istek var. Onu okuyalım inşallah ama yayınlayamayacağız. Selamun aleyküm ve aleyküm selam Siirt'ten Betül. Mustafa Cihat'tan Cennetin Kuşları eserini ve sıradaki tüm eserleri öncelikle radyomuza kulak veren Yusuf abilerimize ve aziz İslam davası için mücadele veren tüm erlere, radyo çalışanlarına armağan olsun. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demiş Siirt'ten Betül kardeşimiz. Teşekkür ettik, Allah razı olsun. İnşallah sıradaki eseri kabul buyurun. Gelelim son istek eserin sahibine. Bahattin Keskin bizlere ulaşmış efendim. Şehitler Kervanı'ndan Ey Şehit Abbas Musavi isimli eser istemiş. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bahattin Keskin'den Mustafa Keskin'e armağan olsun demiş kardeşimiz. Sadece bunu yazmış. Bahattin abimiz Allah razı olsun. Bize armağan etmiş. Teşekkür ettik. Soy ismimiz aynı ama Bahattin abi herhangi bir akrabalığımız yok. Ama inanın akrabadan da öteyiz. Bahattin abime teşekkür ettim efendim, Allah razı olsun. Şehitler Kervanı Abbas Musavi, sürçülisan ettikse affola, çalamadığımız eserlerden dolayı da hakkınızı helal edin. Bir başka programda inşallah tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Esselamu aleyküm.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
2: Diyarbakır Umut Kervanı'ndan kermese davet. Yetim ve muhtaç aileler yararına düzenleyeceğimiz kermesimize tüm hayırsever halkımız davetlidir. Kermesimiz 11 ile 18 Ekim tarihleri arası, sabah saat 8 ile akşam 10.30 arası Dağkapı Meydanı Selahattin Eyyubi Yeraltı Çarşısı üzerinde olacaktır. Diyarbakır Umut Kervan.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde, Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
7: Diyarbakır'da lezzetin, kalitenin ve mutluluğun adresi Diyar Elit Pastaneleri. Taptaze pastalar, enfes tatlılar, nefis kuru pastalar, mis gibi börekler, poğaçalar ve çay saatlerinize eşlik eden eşsiz lezzetler Diyar Elit'te. Özel günlerinizde yaş ve kuru pastalarımızla sevdiklerinize tatlı mutluluklar yaşatın. Diyar Elit Pastaneleri şubelerimize bekliyoruz. Gaziler Şubesi, Musa Anter Caddesi, Yıldız 12 Sitesi 6, Kayapınar. Bağlar Şubesi, Bağcılar Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi, Demet Evler Camii aşağısı. Telefonlarımız 0412 252 16 96 0412 503 17 21. Diğer elit pastaneleri, lezzetin en elit hali.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
9: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto Döşeme ve Aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları,
11: yazlık ter minderleri, iç paspasları, cam filmleri, ototeyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto Döşeme ve Aksesuar'da. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
12: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
13: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
12: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
12: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold.
9: altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
3: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı FM.
4: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
15: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Koskep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
9: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.

0: Her güne bir dua.
1: Dudağıma söz değmedi. Dudağım ve damağım yok. Dilim dönmüyor henüz. Lezzetler uzakta. Öpücük tadını bilmiyorum. Tebessüm sevincinden habersizim. Kelam bilmem. Dudağıma gökten soğuk sular değdireceğine, damağıma lezzetler ihsan edeceğine, dilime şiirler dolayacağına söz verdin ve söz verdin ağzıma. Kur'an'la konuşan sen, taşları, dağları, denizleri konuşur eyleyen sen, dilime kelam verdin, söz verdin ağzıma, sözden anlayan dostlar verdin. Ben tebessümden habersizken, ben gülmeyi bilmezken, bana rahmetinle sen tebessüm ettin. İki dudak verdin, bir dil. Cümle dudakları gül eyledin, gülücükler verdin, güller verdin. Ya Rabbi, bize senin sevdiklerini sevdir. Bizleri razı olduğun işlerle meşgul eyle.

0: Her güne bir dua.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.
3: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
4: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
5: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.

sultanım, eman ver can Ahmet'im, dardayım, ravzana yüzüm sürüp ağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyleyim.

Halkı Hakk'a çağıran radyo. Çağrı FM.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Behlül'ün padişahlığı. Halife Harun Reşid'in kardeşi Behlül Dana Hazretleri bir gün kardeşinin tahtına geçip oturdu. Birkaç dakika oturmamıştı ki hemen sarayın hizmetçileri onu fark ettiler. Behlül Dana Hazretlerini tahttan indirdikleri gibi bir de dövdüler. Behlül ağlamaya da başlamıştı. Kısa bir süre sonra Harun Reşid saraya geldi. Behlül'ü ağlarken görünce neden ağladığını sordu. Oradakiler Behlül'ün büyük bir hata işlediğini, tahta çıkıp oturduğunu, kendilerinin de tahttan indirip onu dövdüklerini söylediler. Behlül böyle hatalardan dolayı dövülür mü? Özür dilerim Behlül. Onlar adına senden özür dilerim. Kardeşim, ben beni dövdüler diye ağlamıyorum. Ben birkaç dakika tahta çıkmakla bu kadar dayak yedim. Yarın senin durumun ne olacak? Ne kadar dayak yiyeceksin diye düşünüyor ve onun için ağlıyorum. Bu sözler Harun Reşid'in gözlerini yaşarttı.
2: O halde söyle, nasıl hareket edersem kurtulurum?
1: Adaletle hükmet, kimseyi incitme. Millet senden memnun olup sana dua etsinler. Ancak o zaman kurtulursun.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 25 90.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Şimdi reklamlar.
0: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde, Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
0: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
5: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
2: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
8: 0539 499 5086.
2: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
9: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
10: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 00.
3: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Aydınlığa Doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
13: Bölüm. Bir gün Resulullah Efendimiz karşısında Cibril-i Emin'i buluverdi. Rabbül Alemin'den selamlar ve Bakara suresine ait olmak üzere ayetler getirmişti. Nebi Ekrem Efendimiz her zaman olduğu gibi yine sadece dinledi. Cibril-i Emin aldığı vahyi okudu. Rabbül Alemin'in kudretiyle okunulan bu vahiyler olduğu gibi Efendimizin tertemiz kalbine yazıldı. Efendimizin vahiy haline girdiğini anlayan arkadaşları başlarını eğerek büyük bir heyecanla beklemeye başladılar. Sinek uçsa duyulacak derecede sessiz fakat gönüllerin Mevla'ya yönelik haliyle geçen bu zamanda ashab-ı kiramın bu halini bıyık altından gülerek seyreden birkaç nasipsiz de yok değildir. Nihayet Nebi Ekrem Efendimiz başını kaldırdı. Etrafına bakındı. Vahiy katipleri hazır olsun demek istiyordu. Fakat yazı malzemesi hazır oluncaya kadar beklemeye tahammülü olmayan arkadaşlarına ilahi haberleri okuyup tebliğ etmede bir mahsur yoktu. Hatta bu onun en büyük vazifesiydi. İnsanlardan bir kısmı biz Allah'a ve ahirete inandık derler. Halbuki onlar hakikatte iman etmiş değillerdir. Gönüllerince Allah'a ve iman edenlere tuzak kuruyorlar. Onlar aslında kendilerine tuzak hazırlıyorlar. Ama bunun farkında değillerdir. Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah onlara bir başka hastalık daha ilave etmiştir. Yalan söylediklerinden dolayı onlara acıklı bir azap vardır. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. Dikkat edin, asıl fesat çıkaranlar onlardır. Fakat bunun farkında değillerdir. Onlara diğer insanlar gibi iman edin denildiği zaman ne yaptığını bilmez beyinsizler gibi biz de mi iman edeceğiz dediler. Dikkat edin, asıl ne yaptıklarını bilmez olan beyinsizler onlardır. Fakat bilmiyorlar. İman edenlerle buluştukları zaman, biz inandık dediler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa, biz aslında sizinle beraberiz. Biz ancak alay eden kişileriz dediler. Allah Teala onlarla istihza ediyor. Ve onları azgınlıkları içinde şaşkın bir halde bırakıp, mühlet veriyor. Onlar hidayeti vermek suretiyle dalaleti satın alan kimselerdir. Ticaretleri kâr getirmemiş ve onlar hidayeti bulmamışlardır.

demişçesine bir pişkinlik tavranmışlardı. Yüreklerde bomba tesiri yaptı bu ayetler. Kalbinde küfür inancı, dilinde iman sözü bulunmak. Vicdanıyla baş başa kalan ve kendi durumunu bir daha ciddiyetle gözden geçirenler oldu. Ben Allah'a ve ahiret gününe inandığım sözünü ne derece samimiyetle söylediklerini bir daha düşündüler. Bu arada Peygamber Efendimizin şu mübarek sözleri imdada yetişti. Nefsiyle hesaba oturanlara tutacakları yolu gösterdi. Üç şey vardır. Bu üç şey kimde bulunursa imanın tadını gerçek manasıyla tatmış olur. Allah ve Resulünü her şeyden daha çok sevmek. Sevdiği insanı sırf Allah rızası için sevmek. Tekrar küfür hayatına dönmeyi tıpkı ateşe atılacakmış gibi fena görmek. Ölçüler bu değerlendirmeye göre yapıldı. Vicdanlar, ölmek var ama iman hayatından dönmek yok diyordu. Tekrar putların önünde secdeye varmak, tekrar onları birer ilah olarak kabul etmek. Hayallere sığmayan acı bir hatıra olmuşlardı. O ilahlar kırılmış, atılmış, yakılmıştı. O putları ilah bilen gönüller artık bu vücutlarda değildi. Şimdi artık o günlere gülerek, iğrenerek bakan, Allah korkusuyla nefes alan, Allah sevgisiyle iş gören gönüllere sahiptiler. O günlerdeki hayallerini sadece şaşkınlık, düşüncesizlik olarak değerlendiriyorlar, hidayette daim kılması için Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyorlardı. Bu halleriyle onlara halis mümin adı verilirdi. Fakat münafık denilemezdi. Müminlerin arasına yine onlardan biriymiş gibi katılan içten pazarlıklı münafıklar da bu ayetleri hikaye dinler gibi dinlediler. Bizzat kendilerinden bahseden bu ayetler onların kulaklarından öteye geçmedi. Onlar kalplerini Kur'an ayetlerinin ihtiva ettiği derin manalara kapalı tutmuşlardı. Bu sebeple bu ayetleri dinleyen müminlerin telaşlarını bıyık altından gülerek seyrettiler. Onların manasız üzüntülerini seyrederken gülmemek için dudaklarını kemiriyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Şimdi size bu münafıkları birer birer sayacağım." dememişlerdi. Madem ki demiyordu, elini kolunu sallaya sallaya, müminlerin arasında gezip dolaşmaya, onların ahvalini yakından görüp incelemeye, Mekkeliler hakkında söylenecek sözleri de rahatça dinlemeye kim ne derdi? Yalnız namaz meselesi pek ağır geliyordu. Önce namaz için abdest almak, daha sonra onlarla birlikte yatıp kalkmak, bu manasız hareket olmasa. Bir de sabahın köründe Bilal'in ezanı. Her sabah sıcacık yatağını bırakıp tatlı uykusunu nasıl dağıtıyor bu adam? Evet, bir de onun sesiyle uyanma derdi olmasa. Ama madem ki bu adamları yurtlarından sürüp çıkarma imkanı yoktu, o halde mecburen bu derde katlanacak, ses çıkarmayacaklardı. Müminler arasında ibadete pek düşkün, dünyaya karşı pek gönülsüz ve ilgisiz oluşuyla bilinen Osman bin Mazun hastalanmıştı. Artık gündüz oruçları, gece ibadetleri mecburen kesilecekti. Aile efradı ve kendilerini misafir eden ev halkı üzüntü içindeydi. Artık esirler meselesi bitmişti. Tam o sıralarda gelen ayetler müminlerin yüreklerini heyecana sürükledi. Esirler hakkında sert davranılmayışı ve fidye alınışı konusu dile getiriliyor ve şöyle deniliyordu. Şayet Allah tarafından sizin hakkınızda bir bağışlama yazısı bulunmasaydı, aldığınız fidyeler sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu. Fakat aldığınız bu ganimeti artık helal ve hoş olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Hiç şüphe yok ki Allah mağfiret ve merhamet sahibidir.''

bu ayetle Resulullah Efendimizin gözlerini yaşarttı. Şayet bahsedilen azap indirilmiş olsa, Ömer bin Hattab'la Sa'd bin Muaz'dan başkası kurtulamazdı denildi. Bu sıralardaydı ki, Mekke'de kalan Müslümanlardan ihtiyar Cündep bin Damre hastalandı. Mekke hayatının tadı tuzu yoktu. Bedir'den sonra Mekke cehenneme dönmüştü. Bununla beraber o bir fırsatını bulup hicret edememişti. İçinde bir gariplik çöktü. Hayat döne dolaşa ölümle son bulacaktı. Tükenmek üzere olan ömrünün son birkaç gününü olsun Hazreti Peygamber'in huzurunda geçirmek istiyordu. Yarın kendisine, ''Bu kadar mümin hicret etti. Sen neden etmedin? Neden müminlerin yurduna göçmedin? Müşriklerin arasında kalmayı neden tercih ettin?'' denildiği zaman onun cevabını vermek kolay olmayacaktı. Dört oğlu vardı. Yanına çağırdı. ''Beni Mekke'den çıkarın ve Medine'ye ulaştırın.'' dedi. ''Fakat babacığım çok hastasın. Yola tahammül edecek halde değilsin. Gitmeliyim. Bu benim son arzumdur.'' Oğullarından biri olan Semure, kardeşlerini bir kenara çekti. ''Sonunda içimize dert olur.'' dedi. ''Babamız bizi bu hale gelinceye kadar yetiştirdi. Biz onun son arzusunu yerine getirmedik, der üzülürüz. En iyisi onu alıp götürmektir. Ama babam bu haliyle deve üzerinde duramaz ki. Deve üzerinde bir mahve hazırlar. Yatak sereriz. Ona da bize çok zor bir yolculuk olacak.'' Sonunda Semure'nin teklifi kabul edildi. Cündep, deve üzerinde hazırlanan yatağa yatırıldı. Hatta düşmemesi için bağlandı. Ve bir akşam üzeri Mekke'ye veda edildi. Cündep, Kâbe'yi son bir defa olsun tavaf etmeyi pek isterdi. Fakat buna imkan yoktu. Başını o tarafa çevirdi. Gözlerinden sızan iki damlayla bu arzu ve ev hasretini dile getirdi. ''Elveda ey mübarek beyt. Belki bir daha görüşmek yok.'' diye mırıldandığı duyuldu. Mekke'nin son evleri terk edilirken artık Cündep'in gözlerinin önüne sadece Resulullah Efendimizin hayali geliyordu. Semure ve kardeşleri ara sıra su isteyen babalarının ağzına kırbağı yaklaştırıp su akıttılar. Bazen onun ''Şimdi neredeyiz?'' diye sorduğu suali cevapladılar, bulundukları yerin adını söylediler. Cündep ikide bir sayıklıyor. ''Hala gelmedik mi? Daha ne kadar yolumuz var?'' gibi sualleri sık sık soruyordu. Suallerin iki adımda bir sorulması, kardeşlerinin birbirlerine endişeli gözlerle bakmalarına sebep oldu. ''Acaba Yesrib'e kadar gitme imkanı olmayacak mı? Pek ümidim yok benim. Ben de öyle düşünüyorum. Yine de ümit kesilmez.'' şeklindeki konuşmaları sadece gözler yapıyor. Diller hiç işe karışmıyordu. Karışsa da aynen bunlar söylenecekti. Henüz Mekke ile Medine arasındaki mesafenin onda biri bile tüketilmiş değildi. Halbuki Cündep her defasında artık yolculuk sona ermiş olmalı kanaatiyle 10. defa sormuştu. Semure, ''Buyur babacığım, bitmedi mi yolculuk?'' ''Hayır babacığım, henüz bitmedi. Şimdi neredeyiz?'' ''Burası Tenindir. Demek hala Mekke'deyiz.'' Cündep tekrar kendi alemine daldı. Kardeşlerinden biri, ''Burada bir konak vermek uygun olur.'' dedi. Kimsenin itirazı olmadı. Deve çöktürüldü, sedye yere indirildi ama Cündep'in yüzüne bakan gözler acaba demekten kendini alamadı. ''Baba, baba.'' İkişer üçer saniye aralarla yapılan bu hitaplara Cündep cevap vermedi. Çünkü artık önlerindeki sedye üzerinde yatan
Cündep değildi. Cündep'in cesediydi. Ruhuysa meleklerin kollarında pek arzu ettiği Medine mescidine varmış, Resulullah'ın cemalini gördükten sonra ileride buluşmak üzere ruhlar alemindeki yerini almıştı bile. Cündep orada defnedildi. Onun hicret maksadıyla yola çıktığı fakat bu emeline kavuşamadan yolda öldüğü haberi Medine'ye ulaştı. Daha evvel yola çıksa da hicret yarım kalmasaydı, muhacirler sınıfına geçse, mükafatını tam alsaydı diyenler oldu. Fakat bu konuda tartıya girecek olan Cündep'in niyetiydi, ihlasıydı. Görünüşte hicret yarıda kalmıştı. Yolun yarısına bile ulaşamadan ecel yetişmişti. Ama melekut aleminde bu yolculuk nasıl değerlendirilmiş, ne gibi işlem görmüştü? Mesele Kur'an ayetleriyle halledildi. Allah Teala'nın şu kelamı, bu hadiseye açıklık getirmek üzere Nebiler serverinin kalbine ulaştırıldı. Kim Allah'a ve Resulüne hicret etme maksadıyla evinden çıkar ve ardından da ölüm ona yetişirse, hiç şüphe yok ki onun ecri Allah yanında tespit edilmiştir. Allah bağışlayandır, merhametlidir. Bu arada bir de Ümmü Kays'ın muhaciri adı çıkmıştı ortaya. Söz arasında bazen bu adın duyulduğu oluyordu. Bir gün konu Resulullah Efendimiz'e ulaştı. Mekke'de Ümmü Kays adı verilen bir kadın vardı. Güzelce bir hanımdı. Ona sevdalanan biri evlenme teklifiyle gelmiş fakat reddedilmişti. Fakat adam olmaz cevabı karşısında peki dememiş, ikinci, üçüncü defa dünür düşmüş ve en sonunda kadın. Ben Allah'a ve Resulüne gitmek üzere Mekke'yi terk etmeye karar verdim. Eğer mutlaka evlenmek istiyorsa Yesrib'e gelmelidir demiş ve hicret etmişti. Aşık bu müjdeyi aldığı zaman hemen kararını vermiş, o da yola koyulmuş. Mekke-Medine arasındaki uzun yolu böyle bir sevdanın ateşini söndürme emeliyle geçmişti. Ne var ki Ümmü Kays'ın Allah'a ve Resulüne kavuşma emeliyle yola çıktığı, adamın da böyle bir sevda uğruna taban teptiği için gizli kalmamış ve adı da Ümmü Kays'ın muhaciri olmuştu. Durum anlatıldığı zaman Resulullah Efendimiz şöyle buyurdular. Ameller ancak niyetlere göre değer bulur. İnsana da sadece niyetinde olan verilir. Böyle olunca kimin hicreti Allah'a ve Resulüne yönelmişse, yaptığı hicret Allah'a ve Resulüne ait olmak üzere tespit edilir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünya malına veya nikah edeceği bir kadına yönelikse, onun hicreti de hicret ettiği varlığa ait olmak üzere tespit edilir.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı Efendim.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı Efendim.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı Efendim.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

0: Veren el, alan elden daha hayırlıdır. Bakmakla yükümlü olduklarından başla.
1: Bir hadis, bir ders.

0: Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.
1: Allah!

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC İş Makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 99 21.
5: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
6: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
7: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
8: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Diyarbakır'da lezzetin, kalitenin ve mutluluğun adresi Diyar Elit Pastaneleri. Taptaze pastalar, enfes tatlılar, nefis kuru pastalar, mis gibi börekler, poğaçalar ve çay saatlerinize eşlik eden eşsiz lezzetler Diyar Elit'te. Özel günlerinizde yaş ve kuru pastalarımızla sevdiklerinize tatlı mutluluklar yaşatın. Diyar Elit Pastaneleri şubelerimize bekliyoruz. Gaziler Şubesi, Musa Anter Caddesi, Yıldız 12 Sitesi 6, Kayapınar. Bağlar Şubesi, Bağcılar Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi, Demet Evler Camii aşağısı. Telefonlarımız 0412 252 16 96 0412 503 17 21. Diğer elit pastaneleri, lezzetin en elit hali.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
10: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
13: Roman Kuşağı.
14: Roman Kuşağı.
13: Okunmaya değer hayatların ayrıntıya saklanmış yüzüne çağırıyoruz sizleri. Roman Kuşağı.
14: Roman Kuşağı.
13: Bu yolculuğa çıktığınızda renk renk hayatlarla karşılaşacaksınız. Roman Kuşağı hafta içi her gün radyonuz Çağrı FM'de. Roman Çağrı FM'de dinlenir.
14: Roman Çağrı FM'de dinlenir.
13: Roman Kuşağı başlıyor.

0: Mart ayının ortası. Güneşin soğuk yüzünü, sıcak yüzüne değiştiği, toprağın kış örtüsünden ve tembelliğinden sıyrılıp soluklanarak ilkbaharın heyecanına susadığı an. Bereketin, dirilişin masum adı. Bugünlerde güneş daha cömert, daha sevimli durur semanın göbeğinde. Vıcık vıcık olan çamurdaki su birikintileri, güneş ışınlarını ışıl ışıl yansıtarak daha bir parlak hal çiziyor, duygulardaki tazeliği depreştiriyordu. Toprağın süsü olan bitkiye hazırlanışı ve parıltıları, insanın ruhuna verdiği dinginlik. Sabah saatlerinde, üniversitenin servis arabaları zincir oluşturup öğrencileri indiriyor, ardından beklemeksizin dönüyorlardı. Bir öğrenci seli oluşuyor ve fakültelere doğru sessiz bir akış izleniyordu. Arabadan inen Orhan, başı önünde yolu adımlamaya çalıştı. Fakülteye giden kısa topraklı yola baktı. Çamuru görünce bir önceki akşamın rahmet yağmurunu hatırladı ve parkeyle döşenmiş yola yöneldi. Fakültenin önüne geldiğinde ders saatinin gelmesini bekleyen öğrencilerin binanın girişinde bekleştiğini gördü. Artık bu manzaraya alışıktı. Sabah erkenden gelen öğrenciler, günün kasvetini atmak, ders öncesi zihni diri tutmak ve motive olmak için olsa gerek, öbekleşerek selamlaşır, merhabalaşırlardı. Günün ilk ışıkları altında, hoş bir duyguyu yaşamak, esnemeyle başlayan günü canlılığa dönüştürme hamleleri gibiydi. Orhan, kafasını kaldırmadan göz ucuyla kalabalık arasında Mehmet'i aradı. Mehmet'i sınıf arkadaşlarından Bünyamin'le çam fidanlığı yanında konuşurken gördü. Hafifçe yönünü değiştirip yürüdü ve önlerinde durdu. Esselamu aleyküm. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Ve aleyküm selam hocam. Size de hayırlı sabahlar. Nasılsınız arkadaşlar? Sağ olun hocam. Hayırdır? Bugün şık giyinmişsiniz. Unuttunuz mu arkadaşlar? Bugün cuma. Haftalık bayram günümüz. Bayramlarda böylesi temiz ve en yeni elbiseleri giymek sünnet olsa gerek değil mi?
1: Doğru ya. Biz cumayı unutmuşuz. Ama öğle vakti gelseydi hatırlardık tabii ki. İlk başta bu şıklığı felsefi bir taktik olarak anladık.
0: Bu takılmalar ve latifeler, hafif gülüşler ve gülümsemeler eşliğinde devam ediyordu. Birazdan felsefe hocası Abdal Bey'in dersi başlayacaktı. Felsefe dersleri hararetli tartışmalarla geçerdi. Abdal Bey, öğrenciler arasında münazara yapar gibi tartışma ortamı oluşturur, gerektiği yerde müdahale eder, kendince öğrencileri pratize yoluyla doğru akıl yürütmelere sevk ederdi. Böylece öğrencilerin bilgi, kültür, idrak seviyelerini ölçüyor, daha iyi bir değerlendirme yapabiliyordu. Orhan, Abdal Bey'in amacını iyi analiz etmişti. Bu nedenle sadece boy göstermek değil, müntesip olduğu düşünceleri karşıt görüşlere karşılık doğru savunmak için didiniyordu. Zira üniversite, fikir akımlarının boy gösterdiği alandı. Nice donanımsız öğrencilerin seraplara, boş hayallere, sığ düşüncelere aldandığı bir ortam. Her sınıfta öğrenciler arasında fikirsel ayrılıklar oluşmuş, artık durum gruplaşmalara dönüşmüştü. Bu sınıfta da aynı manzara söz konusuydu. Orhan, bulunduğu fikir grubunun öncüsü konumundaydı. Bunun için oylama yapılmış değildi. Bu sürecin doğal sonucuydu. Altı yıl önce, İslami faaliyet yapan bir cemaatin üyesi olmakla suçlanmış, 5 yıl boyunca çeşitli zindanlarda kalmıştı. Hayatın cilvelerini zindanda müşahede etmiş, düşüncelerini demlemişti. Negatif şartlarda pozitif düşünerek bu süreci fırsatlara dönüştürmüştü. Elbette ki yaşama zindan penceresinden bakan, yaşam akışını içindekilerin fark edemediği çok noktaları tespite ve tanımlamaya daha iyi giderdi. Denizde gemiye kaptan olanın hassasiyetini kazanır ve hayatın bir ödülü.

kendisi değişse de zihnine katılan eşkali hep aynı kalacaktı. Orta boylu, orta kilolu, dalgalı kahverengi saçlı, yuvarlak yüzlü, küçük kulaklı, ince bıyıklı, kahverengi gözlü, uzun burunlu. Nihayetinde o süreç de bitmiş, yarıda kalan öğrenimine bu sene de devam edebilmişti. Nice insanın amaç edindiği meslek hayatını araç görüyor, kutsal amacı için hayatını, enerjisini adamaya çalışıyordu. Ders başlamıştı. Öğrenciler pür dikkat Abdal Bey'i dinliyorlardı. Abdal Bey, bilginin kaynağı ile ilgili konuyu ele almış, bu alandaki felsefi görüşleri veriyordu. Anlattıkları noktalayınca öğrencilere dönüp sordu. Evet arkadaşlar, şimdi size soruyorum. Sizce bilginin kaynağı nedir? Akıl mı, duygular mı, madde mi yoksa doğuştan mı? Kutsal kitaplar mı ya da bunların sentezi veya apayrı bir şey mi? Öğrenciler ilk anda birbirlerine bakıştı. Ülke kalkan ellerle fikirler dile getirildi. İnsan aklı, madde varlığı, duyular, sezgi, deney ve düşünce, kutsal kitaplar. Orhan belli bir süre tereddütte kaldı. Fikrini belirtmeliydi. Yadırganacağını biliyordu. Bence, dedi. Doğru bilginin kaynağı vahiydir. Mimiklerinden de şaşkınlığı anlaşılan Abdal Bey, sakin ve meraklı bir edayla sordu. İlginç. Böylesi bir düşünceye rastlamadım. Kutsal kitaplara girmiyor mu bu? Açar mısın? Tüm bakışlar Orhan'a odaklanmıştı. Dikkatli dikkatli konuşmaya başladı. Bilgi edinmenin elbette farklı yolları mevcuttur. Ancak biz bilginin ana kaynağı üzerinde duruyorsak bunun vahiy olduğu inancındayım. Sizler Farabi ve Gazali'nin düşüncelerini de aktardınız. Farabi, akılcı ekol savunucular arasında gösteriliyor. Oysa o bilgiye ulaşmanın yolu olarak akıllı ele alır. Nitekim insanın doğada yaptığı her araştırma Allah'ın işaretlerini ortaya koyma amacını taşır demiştir. Gazali de kalp gözünden bahsetmiştir. O da bilginin kaynağının aslını manevi boyuta bağlamıştır. Sonuçta bu çıkarsama sınıflandırma yapanların ürünüdür. Eminim ki iyice araştırılırsa onların satır aralarında bilginin kaynağının vahiy olduğunu belirttiklerini göreceğiz. Vahiy ile gelen bilginin mutlak doğru olduğunu kanısındayım. Nitekim vahiy ile gelen Kur'an da yaratıcı tarafından insanın ilk atası Adem'e her şeyin isimlerinin öğretildiği belirtiliyor. Buradan yola çıkarak bu düşüncemi savunuyorum. İnsanın aklının kesin ve net ölçüt olmadığı aşikardır. Tarih boyunca vahiy ile doğruya iletilen kuşakların zaman sürecinde akıl yürütmelerine rağmen sapkınlıklara, onulmaz hatalara düçar olduklarını biliyoruz. Ardından yaratıcı Allah seçtiği Resullere vahyederek insanın aklını vahiy ölçüleriyle değerlendirmesini sağlayarak doğruya varmalarını istemiştir. Bilginin ana kaynağı vahiydir. Duyularla bilgiyi müşahede eder, algılarız. Deney ve gözlemlerle tecrübe eder, akılla değerlendiririz. Aklın ölçüsü ise vahiydir. Orhan susmuştu. Bakışlarıyla etrafı süzdü, simalardan tepkiyi çözmeye çalıştı. Ablak yüzlü, düz ve kahverengi saçlı, ela gözlü, hafif kilolu, alaycı duruşuyla Ruşen elini kaldırmıştı. Allah mefhumuna özel bir antipatisi olan Ruşen, Abdal Bey'in başıyla onay vermesi üzerine söze girdi. Tepkili ve soluyan bir edadaydı. Arkadaşımız tamamen soyut ve varsayımsal düşünüyor. Tanrı'nın varlığı bile tartışılırken böyle bir fikri savunma saçmadır. Bilimsellikten uzaktır. Evren, maddesel yönüyle var olandır. İnsanın beyni boş bir bilgisayar gibidir. Bunu çocuklarda görebiliyoruz. Çocuk hangi bilgiyle dünyaya geliyor ki? Duyularımız beynin uç elemanlarıdır. Beyin duyularla nesnelerin, maddelerin varlığını fark eder. Ama nesnelerin var olması beyne işlevlik verir. Göz karanlıkta görmez. Güneş olmayınca, yani dışımızda var olan maddelerin varlığını biz etkin kılarız. Sınıfta entel takınan, batı fikirlerini fikir edinerek kendince bir harman oluşturan Tarık sözü aldı. Maddenin doğru bilgi edinilmesine rolü olduğu bir gerçektir. Tersine düşünürsek, kör için güneşin varlığının ne anlamı var? İnsan aklı merkezi kuvvettir. Duyularla tekrar sonuncu deneyim kazanır. Aklın işlevini beyinde gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bu mekanizma sinir hücreleri üzerinde elektron akışıyla olmakta.

0: Nihayetinde beyin de bir et parçasıdır. Somut üzerinde soyut işlem güdülüyor. Beynin fonksiyonelliği var, değerlendirilmesi var ve daha nice meçhullerle dolu. Şu sorular sorulabilir. Beyne bu işlevi yükleyen kim? Program varsa programcı yok diyemeyiz. Hem aklın varlığı hem maddenin varlığı birbirini tamamlar. Tarık konuşmasını tamamlayınca ulusalcı düşüncedeki Atilla derinlemesine bilgisi olmasa da söz istedi.
1: Tarık ve Ruşen'e karşı olduğunu belirtmeliydi.
0: Hocam dedi. Bence Tanrı'ya dayanmaktadır. Tanrı insanı yarattı, maddeyi yarattı. İnsana akıl verdi ve akıl ile doğruya varmasını istedi.
1: Konunun mecramından kaydığını gören Orhan elini kaldırdı, Abdal Bey'in onayıyla söze girdi. Arkadaşlar düşüncelerini izaha çalıştılar. Kanımca bu felsefi sorunun temeli de daha önceden de değindiğimiz Allah olgusunun kabul ve reddi ile ilişkilidir. Sağlam bir temel oturtulmadığı müddetçe tartışmalarımızda bu tali konularda kısır döngüler yaşamaya mahkumuz. Mazlum halkların savunucusu olduğunu iddia eden Marksizm öğretilerinin hamallığını yapan Ruşen, öfkelenircesine sesini yükselterek başladı konuşmaya.
0: Tanrı olgusu, güçsüz, beceriksiz insanların kendi zihinlerine yarattığı bir olgudur. Deneysel bilim ve kozmoloji geliştikçe bu zihni olgular da yok olacaktır. Örneğin Yunanlılara göre tanrıların gökte oturur ya da deniz dibinde, yer altında yaşardı. Kısacası ulaşamadıkları alana tanrıları koyuyorlardı. Bugün o alanlara gidildi ve tanrılar oralarda yok. Eminim ki bu düşüncedeki insanlar bu çağda tanrıyı daha uzak konumlara yerleştireceklerdir. Tanrı olgusunu oluşturan insanın kendi zihnidir.
1: Nutuk çekercesine söylemişti. Kendisine olan özgüveni müthişti. Gözleri ışıldayarak etrafına bakındı. Arkadaşlarının ona olan hayran bakışlar arasında oturdu. Gözler yine Orhan'a kaymıştı. Cevap vermeye kendisini mecbur hissetti.
0: İzninizle hocam dedi ve başladı. Öncelikle şunu belirteyim. Arkadaşımız yanlış örneklemede bulunuyor. Yunanlardaki tanrı anlayışı çoğulcu ve efsanevi bir inanç türüdür. Bir nevi insan tanrı varlığı söz konusu. Yunan halkı ölen bazı kahramanlarına öteki alemde tanrısallık özelliği veriyorlardı. Bu perspektifte konuyu tüm boyutuyla ele alırsak, bazı arkadaşlar özellikle batıda biçilen ideolojileri kalıpsal olarak ele alıp diğer fikirler üzerinde genelliyorlar. Havada kalan düşüncelerle yaşıyorlar. Marx, batıdaki Hristiyan ve diğer dini anlayışlara karşıydı. Ürettiği düşüncesi de buna karşıydı. Marx, İslam'ı ne kadar araştırmıştı veya İslam'ı biliyor muydu? Bugün Marksizmin öğretileriyle İslam'a karşı çıkanlar gerçekten İslam'daki Tanrı Allah kavramının tanımını biliyorlar mı? Hayır. İnsanın tapma içgüdüsü temel bir özelliğidir. Kimi bu tapmayı Allah'a, kimi insana, kimi maddeye hasrederek doyurmaktadır. Nihayetinde fikir babalarına da tapılmaktadır. Bu içgüdü vardır ki insanlar hep Yaradan'ı aradılar. Kimi zaman doğru, kimi zaman yanlış sonuçlara vardılar. Allah, Resulleriyle insanları doğruya ilettiyse de zamanla insanlar bu saf ve duru inançlarını kirletmişlerdir. Arkadaşımız deneysel bilim gelişmesiyle bu olgunun biteceğini iddia ediyor. Oysa veriler tam tersini söylemektedir. Daha önceden bu tezi savunanların fikirleri çöpe atıldı. Fakat ilaha, tanrıya inanış artarak devam etti. Her ne kadar dinler semavi olan ve var olmayan şeklinde sınıflandırılmışsa da Kur'an Allah indinde geçerli dinin yalnız İslam olduğunu belirtir. İslam'da ilah sonsuzluğunu ifade eder. İlah olmanın gerekliliği sınırsız, sonsuz, kapsanamayan olmasıdır. Oysa semavi diye isimlendirilen Hristiyanlık İsa'ya, Musevilik ise Uzeyr'e ilahlık atfetmiştir. Bu da ilahlığı yadsımaktadır. Biz ilahın sonsuzluğunu idrak ettikten sonra ona yer tayin edemeyiz, şekil veremeyiz. Ona ne uzak ne yakındır. O, beynimizin kapasitesi dışında bir varlıktır. Onu tanımlamaya kalkışmak, onu somutlaştırmak ve sonsuzluğunu bitirmek demektir. Burada bize düşen, var olanın üzerinde akıl yürüterek, varlığını ispat ederek, onun sınırsızlığını kabul edip varlığına iman etmektir.
1: Sesler kesilmiş, soluklar tutulmaktaydı.
2: Akibet, cennet mi, cehennem mi? Eser, Bilal Yararlı. Bilal Yararlı'nın yazdığı Dua Yayıncılık'tan çıkan Akibet isimli romanı dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.

ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

Yılanları en çok hangi müzik cezbeder? Onlar için fark etmez. Yılan oynatma numaralarında kobralar flütün görüntüsüne tepki verir, sesine değil. Yılanlar kesinlikle sağır olmamalarına rağmen müziği tam olarak duymazlar. Yılanların dışarıda bir kulak ya da kulak zarı yoktur. Fakat çeneleri ve karın kasları sayesinde yerden aldıkları titreşimleri hissedebilirler. Zebraların çizgileri ne işe yarıyor? Bilim insanları zebraların çizgilerinin ne işe yaradığı sorusuna yaklaşık 150 yıldır yanıt arıyor. İngiltere'nin Bristol Üniversitesi'nde yapılan araştırma, zebraların çizgilerinin ölümcül hastalıklar taşıyan at sineklerinin üzerlerine konmasını engellediğine işaret ediyor. En yavaş hayvan hangisidir? Dünyada yaşayan en yavaş hayvan 3 tırnaklı, 3 parmaklı solt'tur. Amerika kıtasında yaşayan hayvan saatte maksimum 0.0048 km hıza ulaşabiliyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
3: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 487 82. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde. Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar. Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
7: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
8: 0539 499 5086.
7: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
9: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
10: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
7: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu Karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı Efendim.

0: Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle yaklaşık bir saat boyunca ekranlarınızda olacağız. Öne çıkan başlıkları hemen şöyle arkadaşlarımdan ekranıma rica ediyorum. İstanbul'da iki gündür etkili olan yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Özellikle bazı ilçelerde yağışların şiddeti sele neden oldu. Sarıyer, Ayazağa, Kağıthane bu ilçelerin başında geliyor. Neler yaşandı? Ayrıntılarını birazdan aktaracağız. Bir diğer başlığımız yine selle alakalı. Şiddetli yağışlardan kaynaklanan su taşkınları maalesef 3 kişinin canına mal oldu. O can kayıplarından bir tanesi de 14 yaşındaki Hafız Mahmut'tu. Fatih'te elektrik akımına kapılan küçük Hafız maalesef hayatını kaybetti. Detaylarını yine birazdan aktaracağız. İç gündemde farklı başlıklarımız da var. Birazdan ekranlarınızı aktaracağız ama dış gündemden iki başlığımız var. Önemli, öne çıkan başlıklarımızdan birincisi Gazze. Gazze'de maalesef soykırım sürüyor. Gazze'de yürek yakan sahneler yaşanıyor. Yine şehit haberleri geldi. Ayrıntılarını birazdan paylaşacağız. Bir diğer başlığımız da Azerbaycan'dan. Azerbaycan'da Bakü'de düzenlenen zirvede Siyonist işgal rejimi sözde Cumhurbaşkanı Herzog protesto edildi. Herzog'un konuşması sırasında onu aşkın ülkenin temsilcileri salonu terk etti. Ayrıntılarını birazdan aktaracağız. Ayrıca başörtüsüyle ilgili de başörtüsü yasağına tepkiler de var Azerbaycan'dan. Bunu da birazdan aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. İstanbul'la başlıyoruz kıymetli izleyenler. İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak kentin birçok noktasında sel ve su baskınlarına yol açtı. Ayazağa'da araçlar sel sularında metrelerce sürüklenirken Sarıyer'de suyla dolan yolda mahsur kalan otobüsteki yolcular kurtulmak için aracın tavanına çıktı. Kağıthane derisi taştı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Kent genelinde 2518 ihbar yapıldı.
1: İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetlenen sağanak, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok noktada caddeler ve alt geçitler suyla dolarken araçlar mahsur kaldı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı bölgelerde sel suları araçları sürükledi. Sağanağın en çarpıcı görüntülerinden biri Sarıyer'de kaydedildi. Suyla kaplanan bir caddede ilerleyemeyen otobüsün içine de su doldu.
2: Orada bekle.
1: Mahsur kalan yolcular sel sularından korunmak için otobüsün tavanındaki pencereden çıkarak aracın üzerine tırmandı. Aynı bölgede bazı park halindeki araçların da sel sularında sürüklendiği görüldü. Ayazağa'da sel sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi. Bölgede iş yerlerinde mahsur kalan yaklaşık 200 çalışanın tahliyesi için AFAD, itfaiye ve diğer ekipler seferber oldu. Ekipler ulaşımın güçleştiği noktalara araçlarla ulaşarak çalışanları güvenli alanlara taşıdı. Küçükçekmece'de bir sitenin alt katlarını su bastı. Ayamama Deresi'nin debisi yükseldi. Esenler'in Fatih Mahallesi ve Arnavutköy Taşoluk'ta birçok ev su altında kaldı. Beşiktaş'ta Nispetiye Caddesi'ndeki alt geçitte araçlar mahsur kalırken, Ümraniye'de Şile Otoyolu'nun bir bölümü su taşkını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kağıthane Deresi'nin taşmasıyla belediye binasının bulunduğu meydan sular altında kaldı. Tarihi Sadabat Camii'nin içi ve bahçesi de suyla doldu. Sultanbeyli'de bir alt geçitte mahsur kalan araçtaki iki kişi kurtarılırken, Sancaktepe'de dere taşması sonucu bazı evleri su bastı. Şiddetli yağışın etkisi ölçülen yağış miktarlarına da yansıdı. Meteoroloji verilerine göre Beykoz Ömerli'de metrekareye 193,84 kilogram, Arnavutköy'de 125,9 kilogram, Sarıyer İTÜ Maslak'ta ise 124,72 kilogram yağış düştü. İstanbul Valiliği 14 Ekim'de saat 06:00 ile 20:00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 2518 ihbar ulaştığını açıkladı. İhbarların 1277'si su baskını, 47'si mahsur kalma, 15'i heyelan, 13'ü ağaç devrilmesi ve 2'si çatı uçması ile ilgiliydi. Ayrıca 808 konut, 280 iş yeri ve 76 araç için ihbar kaydı oluşturuldu. Oluşan olumsuzluklara müdahale etmek üzere 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesi sahada görevlendirildi. Hava koşulları nedeniyle İstanbul'da eğitime 2 gün ara verildi. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı da ikinci bir talimata kadar yasaklandı. Yetkililer kuvvetli yağışın yol açabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
0: İstanbul'daki şiddetli yağışlar maalesef can kaybına da neden oldu. 3 kişi hayatını kaybetti. Fatih'te elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Mahmut Işıldak da hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaşanan can kayıpları ve su baskınlarına ilişkin adli soruşturmaların başlatıldığını, olası ihmal ve kusurların titizlikle inceleneceğini açıkladı.

0: Bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Ayazağa'da sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtilen erkeğin de bulunmasıyla felaketteki can kaybı 3'e yükseldi. Selin kurbanlarından biri de 14 yaşındaki Mahmut Işıldak oldu. Fatih'in Balat Mahallesi'nde bulunan Çukurbostan Parkı'nda su birikintisine basan Işıldak elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahmut Işıldak'ın 6 ay önce kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ömer Faruk Işıldak Hoca'nın oğlu olduğu öğrenildi. Hafızlık yaptığı belirtilen 14 yaşındaki Mahmut'un vefatı ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Yaşanan can kayıplarının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bakan Gürlek, yaşanan olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve olası ihmallerin ortaya çıkarılması için adli sürecin başlatıldığını bildirdi. Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.
1: İstanbul'da yaşanan sağanak yağışlardan en çok etkilenen ilçelerden biri de Sarıyer'di. Ayazağa Mahallesi sakinleri yaşadıkları korku dolu anları İlka mikrofonlarına anlattı. Yerel yönetimlerin zamanında müdahale etmediğini, mağdur olan halkın kendi imkanlarıyla birbirlerine yardım etmeye çalıştığını ifade etti.
0: İstanbul'da etkili olan rekor sağanak yağışların ardından en çok etkilenen ilçelerden biri de Sarıyer oldu. Ayazağa Mahallesi'ndeki derenin taşmasıyla birlikte yaşanan sel, birçok ev, iş yeri ve araca zarar verirken can kayıplarına da neden oldu. Yaşanan sel ve oluşan mağduriyetle ilgili İLKA muhabirine konuşan Ayazağa sakinleri, yerel yönetimlerin zamanında müdahale etmemesinden ve altyapının yetersiz oluşundan dert yanarak kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalıştıklarını ifade etti.
2: Dün akşamki Ayazağa'da mahsur kalanlarından bir tanesi de bendim. Yaklaşık 5 saat 5'ten 11-12'ye kadar mahsur kalanlardan bir tanesiyim. Şöyle diyeyim, yani ben 42 yaşındayım. 42 seneden beri ilk defa böyle bir Ayazağa'da böyle bir felaket gördüm. Çok büyük bir felaket. Yine Allah onu bize yaşatmasın. Yani şurada koskoca arabanın akıntıya kapılıp dereye uçtuğunu ve bir insanın arabadan indikten 20 saniye, belki 30 saniye sonra akıntıya kapılıp gittiğini gördüm.
3: Vatandaş kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi var, ne yerel belediyeler var, ne yerinde tespit var. Valimiz gelmiş, zaten valimiz gerekeni yapıyor ama onun haricinde hiçbir şey yok. Görüyoruz yani insanlarımız kayboldu diyorlar. Yani ne olacak bilmiyoruz. Allah yardımcımız olsun.
4: Biz o anda Maslak'taydık. Ayazağa'ya gelmeye çalıştık. 2 saatte Maslak'tan aşağı indik. Sonrasında minibüsten indik. Kendi imkanlarımızla gelmeye çalıştık. Boyumuza kadar, yani şu Ağlı Mayhom sitesi var. Onun önünde bayağı bir sel, yani burada bir dere var. Dere taşmıştı. Gelemedik, mecbur geri dönmek zorunda kaldık. Sonrasında gece yarısı döndük buraya. 3 tane dükkanımız, 3 tane arabamız gitti.
5: Aniden oldu yani. Bir baktık yağmur indirdi, bir baktık boyumuza kadar su geldi. 2020'den beri buradayız. Esnafız. Gece yoktu. Şu an sabaha karşı geldi belediye. Yani herkes rehin kaldı. Çıkamadılar dışarıya. Düşünün yani dükkan yarıya kadar su içindeydi. Çalışanlar ve kimse çıkamadı. Dolaplar su içinde yüzdü, yani balık gibi yüzdüler hepsi.
6: Ancak bilgisayarla, telefonla yazar kasalarımızı yukarı çıkarabildik. Ondan sonra gerisi yalan oldu. Bayağı bir zararımız var. Sabah saat 8.30'dan beri temizlik yapıyoruz. Çamur atıyoruz, pislik atıyoruz işte. Birçok ürün çöpe gidecek. Artık devletimiz yardımcı mı olur, olmaz mı, onlar Allah bilir. Bir şey diyemeyiz.
7: Üst
1: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce'de geçirdiği zincirleme trafik kazasında ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti. 800

0: Eylül'de Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Gültekin, Türkiye Belediyeleri Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya doğru yola çıkmıştı.
1: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Ankara'ya giderken zincirleme trafik kazası geçirdi. Düzce'de yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan Gültekin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya giderken kaza geçiren Gültekin'in vefat haberini AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu duyurdu.
2: Evet. Tüm teşkilatlarımızın, İstanbul teşkilatımızın, tüm Üsküdar'ımızın başı sağ olsun. Yaklaşık 1,5 saatten fazla süredir müdahale ediliyor. Tüm bütçemiz imkanları seferber edildi. Kaza anından 3 saate kadar tıbbi olarak yapılması gereken bütün müdahaleler yapıldı ama maalesef kurtaramadık.
1: Kaza Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde 3 aracın karıştığı çarpışma sonucu meydana geldi. Kazada biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay yerinden geçen bir doktorun kalbi duran Gültekin'e kalp masajı yaptığı ve kalbinin yeniden çalışmasını sağladığı bildirildi. Gültekin ambulansla Düzce Çağsu Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin 8 Eylül 2026'da belediye meclisinde yapılan oylamada 23 oy alarak bu göreve seçilmişti. Gültekin, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekilliği görevini üstlenmişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yayımladıkları mesajlarla Gültekin'in ailesine, yakınlarına ve teşkilatına başsağlığı diledi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.
0: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının firari sanığı Mihraç Ural, Suriye'de kaçmaya çalışırken yakalandı.
1: Suriye'nin resmi haber ajansı Sana, Mihraç Ural'ın yakalandığını duyurdu. Suriye'de Ali Kayyali adını kullanan Ural'ın kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtilirken, operasyonun nerede ve ne zaman gerçekleştirildiğine, hangi birim tarafından yürütüldüğüne ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Türkiye makamlarından da konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Türkiye'nin yıllardır iadesini istediği Mihraç Ural, Reyhanlı saldırısını planlamakla suçlanıyor. 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. 1956 Antakya doğumlu Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etmişti. Araba! Ural, Esed ailesiyle akraba olan eşi Malak Fadel üzerinden Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed'le yakın ilişkiler kurmuş, edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline gelmişti. Öte yandan Suriye İçişleri Bakanlığı, 4 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada Mihraç Ural'ın yardımcısı Cemal Trablusi'nin yakalandığını duyurmuştu. Suriye'deki iç savaş döneminde Ural'ın başını çektiği Mukavemeti Suriye adlı milis grubunun Halep temsilciliğini ve büro müdürlüğünü yürüttüğü belirtilen Trablusi'nin yakalanmasına ilişkinde yer ve tarih bilgisi paylaşılmamıştı.
0: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar da sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 58 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sosyal medya ve iletişim platformları üzerinden suç örgütlerine eleman kazandırdı ve propaganda yaptığı belirtilen 348 şüpheli yakalandı.
1: İçişleri Bakanlığı 58 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar yapıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda 58 ilde 348 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar aracılığıyla tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları belirtildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlendi. Bakanlık açıklamasında şüphelilerin dijital mecraları araç olarak kullanarak örgütlere yeni eleman kazandırmaya çalıştıklarının tespit edildiği bildirildi. Açıklamada son olarak suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençleri hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
0: Anayasa Mahkemesi, siyasi partilerin mali denetimleri sonucu 26 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunacak. Yüksek Mahkeme, söz konusu partilerin belirtilen dönemlerde hesap verebilir şekilde kayıt ve belge düzeni oluşturmadığını, bu durumun siyasi partiler kanunu uyarınca kabul edilemez olduğuna hükmetti.
1: Eksik belgeler, hesap tutarsızlıkları, kayıt dışı işlemler. Anayasa Mahkemesi, usulsüzlük iddiaları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 26 parti hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Siyasi partilerin mali denetimine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede yayımlandı. Bazı partilerin kesin hesapları kabul edilmezken, incelemelerde gelir ve gider kayıtlarında eksiklikler bulunduğu, mali tablolar arasında tutarsızlıklar olduğu ve denetim için talep edilen belgelerin sunulmadığı belirtildi. Ağırlıklı olarak 2024 yılı kesin hesaplarının incelendiği kararlarda bazı partilerin 2022 ve 2023 yıllarına ait hesapları da değerlendirildi. 26 siyasi partinin mali denetiminde eksik belge ve hesap usulsüzlükleri tespit edildi. Mahkeme kararında kayıt dışı işlemlerle ilgili şüpheli durumlara da dikkat çekildi. Mahkeme, kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, talep edilen bilgilerin usulüne uygun sunulmaması ve hesap dışında gelir gider işlemleri yapılması gibi durumları mali denetimi engelleyen fiiller kapsamında değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, Siyasi Partiler Kanunu'nun 111. maddesi uyarınca gerekli yasal işlemlerin yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Türkiye 100. Yıl Partisi, Kızıl Elma Partisi, Milliyetçi Cumhuriyet Partisi, Çağdaş Türkiye Partisi, Umuda Yürüyüş Partisi, Küresel Adalet ve Liyakat Partisi, AS Parti, Kürdistan Komünist Partisi, İşçinin Kendi Partisi, Anadolu Cumhuriyet Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Anahtar Parti, Genç Türkiye Partisi, Hak ve Adalet Partisi, Doğuş Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi, Türkiye Emekliler ve Emekçiler Partisi, Türkiye'm Partisi, Cumhuriyet ve İstiklal Partisi, Hak ve Huzur Partisi, Adalet ve Demokrasi Partisi, Türkiye Emekliler Partisi, Sağ Parti, Anadolu Birliği Partisi, Anayol Partisi. Bazı dosyalarda istenen bilgi ve belgelerin süresinde sunulmaması nedeniyle sorumlular hakkında işlem yapılması için Ankara Valiliğine bildirimde bulunulmasına hükmedildi. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında mali denetimin sağlıklı yürütülebilmesi için siyasi partilerin gelir ve gider kayıtlarını düzenli tutmaları ve talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz sunmaları gerektiği vurgulandı.
0: Altı Şubat depremlerinde Diyarbakır'da yıkılan ve 77 kişinin hayatını kaybettiği Serin 2 apartmanı ile ilgili soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Dönemin Bağlar Belediyesi'nde İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görev yapan 3 kamu görevlisi hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
1: Altı Şubat 2023 depremlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yıkılan Serin 2 apartmanı ile ilgili hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı binanın yıkılmasına ilişkin soruşturmada dönemin belediye yetkilileri hakkında da dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Bağlar Belediyesi'nde farklı tarihlerde İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görev yapan EY, MRB ve BA hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. İddianame Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Savcılık, 3 kamu görevlisinin bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işlediğini belirtti. İddianamede şüphelilerin görev yaptıkları dönemlerde binanın temel üstü vizesi alınmadan inşaatın sürdürülmesine müsaade ettikleri ve yapı kullanım izin belgesi düzenlenmeden binanın iskana açıldığı değerlendirmesine yer verildi. Bilirkişi raporlarında da binanın taşıyıcı sistemine ve deprem güvenliğine ilişkin eksiklikler tespit edildi. Raporlarda statik hesaplarda deprem yükü ve yapı düzensizliği kontrollerinin bulunmadığı, beton sınıfının yönetmeliğe uygun olmadığı ve bazı yapı elemanlarındaki etriye aralıklarının projeye uymadığı belirtildi. Ayrıca daha sonra hazırlanan bir bilirkişi raporunda binada kolon kesildiği tespitine yer verildi. Serin 2 apartmanı ile ilgili daha önce açılan davada binanın müteahhidi, statik proje müellifi, projeye onay veren yetkili ve fenni mesul hakkında da aynı suçtan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti. Yeni iddianamede dosyaların birleştirilmesi de talep edildi. Davada mağdurların avukatlığını yapan ve depremde anne ve babasını kaybeden Hüseyin Kıratlı, kamu görevlilerinin de yargılamaya dahil edilmesini başından beri istediklerini belirtti. Kıratlı, sorumluluğu bulunan herkesin yargılanmasını ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını istedi.
0: İzmir Emlak Komisyoncuları Dernek Başkanı Serhat Gültekin, konut satışlarının geçen yıla oranla yaklaşık %7 gerilediğini, kiralık konut piyasasında ise belirgin bir hareketlilik yaşanmadığını ve kiralık daire sayısının arttığını söyledi.
1: İzmir Emlak Komisyoncuları Derneği Başkanı Serhat Gültekin, konut satışları, kira fiyatları, gayrimenkul sektöründe yaşanan sorunlar ve piyasaya ilişkin beklentiler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye genelinde konut satışlarında gerileme yaşandığını belirten Gültekin, ekonomik koşulların ve finans piyasalarındaki dalgalanmaların halkın gayrimenkul alım kararlarını ertelemesine neden olduğunu ifade etti.
3: Aslında bu sadece İzmir değil, Türkiye'nin her yerinde bir satışlarda bir geriye dönme süreci başladı. Satılıkta olduğu gibi kiralamalarda da büyük bir hareketlilik yok. Aslında pandemi döneminde gelen %25'lik bu kira artışlarında makas çok açılmıştı. Bu makas biraz daraldı şu anda.
1: Fiyatlarda belirgin bir düşüşten ziyade yatay bir seyir görüldüğünü kaydeden Gültekin, ekonomik koşulların vatandaşları zorladığını belirtti.
3: Ama yani fiyatlarımızda bir geri dönüş değil de bir stabil yatay seyir mümkün. Fiyatlar yükselmemesinin sebebi yani ülkenin durumu, asgari ücretinin 28 bin olması günümüzde. Bundan dolayı çok fazla bir artış yok açıkçası. Hakikaten ekonomik şartlar çok zor. İnsanlar da bu kiraları ödeyebilmek için çabalıyor. Daire sayılarının artışı var. Yani bu da etkili.
1: İnşaat maliyetlerindeki artışın da konut fiyatlarına yansıdığını belirten Gültekin, demir, çimento ve diğer yapı malzemelerindeki fiyat artışlarının sektörde maliyetleri yükselttiğini ifade etti. Gültekin, gayrimenkul sektöründe çok sayıda danışman ve emlak işletmesi bulunduğuna dikkat çekti ve uyardı.
3: Doğru kişilere ulaşamamak müşterilerin en büyük problemi. Piyasada çok fazla gayrimenkul danışmanı var, işletmesi var. Bununla doğru insanlara ulaşamamak en büyük problem. Gidecekleri ofisleri önceden araştırmalı. Nasıl herhangi bir ürün sipariş ettiğinde internet üzerinden gittikleri ofisleri araştırmalı. Taşınmaz ticaretinin olup olmadığını araştırmalı. Şimdi gayrimenkul sektöründe şartlarımız bizim ağırlaştı. MYK sertifikaları, 120 saatlik emlak sertifikalarımız, yine vergi lafamızın olduğunu bakmalı müşteriler.
0: Cep telefonu alacakları ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Sıfır cep telefonlarında taksit sınırı 20 bin liradan 40 bin liraya çıkarıldı. 40 bin lira ve altındaki telefonlarda 12 ay. Bu tutarın üzerindeki telefonlarda ise 3 ay taksit uygulanacak. Yenilenmiş telefonlarda ise fiyat sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksit imkanı sağlanacak.
1: Cep telefonu satışlarında taksit sınırlarını değiştiren yeni düzenleme açıklandı. Ticaret Bakanlığı'nın duyurduğu ve resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle sıfır cep telefonlarında taksite esas fiyat üst sınırı 20 bin liradan 40 bin liraya yükseltildi. Yeni düzenlemeye göre satış fiyatı 40 bin lira ve altında olan sıfır cep telefonlarında vade süresi 12 ay olacak. 40 bin liranın üzerindeki telefonlardaysa taksit süresi en fazla 3 ayla sınırlandırılacak. Böylece daha yüksek fiyatlı telefonlarda taksit sınırı korunurken 40 bin liraya kadar olan modellerde daha uzun vade imkanı sunulacak. Yenilenmiş cep telefonlarındaysa farklı bir uygulamaya gidildi. Bu telefonlarda herhangi bir fiyat üst sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksit yapılabilecek. Düzenleme yenilenmiş telefon tercih eden tüketiciler için de ödeme seçeneklerini genişletiyor. Ticaret Bakanlığı taksitli satışlarda vade sürelerinin belirlenmesine ilişkin yetkilerin de yeniden düzenlendiğini bildirdi. Yeni düzenleme ile cep telefonu satışlarında taksit sınırları güncellenirken diğer kategorilerde değişikliğe gidilmedi.
0: Dış gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırıları maalesef sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı toplam şehit sayısının 74.396'ya yükseldiğini açıkladı. Toplam yaralı sayısı ise 175.000'i aştı. Öte yandan 27 Ekim'de yapılması planlanan sözde seçimlerde Gazze'de kıyım yapmak muhalefetin seçim sloganı oldu. Netanyahu muhalifi Gadi Eysenkot, sözde başbakan olması halinde 18 ay içinde Hamas'ın Gazze'deki yönetimine son vereceğini ve askeri kanadını yok edeceğini öne sürdü.
1: Gazze'de insani felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Siyonist işgal rejiminin saldırılarında şehit olanların sayısı 74.396'ya, yaralananların sayısı ise 175.449'a ulaştı. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli şehit oldu, 9 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana da saldırıların bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Bakanlık bu dönemde şehit sayısının 1505'e, yaralı sayısının 5332'ye yükseldiğini bildirdi. Enkaz altından çıkarılan cenaze sayısı ise 838 olarak açıklandı. Gazze'de bu tablo sürerken Siyonist işgal rejiminde 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimler öncesinde siyasi rekabette Gazze kurban seçiliyor. Eski Genelkurmay Başkanı ve Muhalefet Partisi lideri Gadi Eysenkot, Gazze sınırında yaptığı açıklamada başbakanlık görevine gelmesi halinde Hamas'ın Gazze'yi yönetmesine 18 ay içinde son vereceğini iddia etti. Hamas'ın askeri kanadını yok edeceğini öne süren Eysenkot, bu hedefe ABD Başkanı Donald Trump'ın çerçevesine dayalı adımlarla ya da askeri ve operasyonel imkanlar kullanılarak ulaşılabileceğini savundu. Böylece on binlerce Filistinlinin şehit olduğu ve yüz binlerce kişinin yaralandığı Gazze'nin yeni yıkım ve kıyımlara sahne olacağı kaygılarını artırdı.
0: Gazze'den soykırım politikasının işlendiği coğrafyadan bir dram haberle devam ediyoruz. Gazze'li Meryem henüz sadece 3 yaşında. Siyonistler kaldıkları daireye saldırı düzenledi. Saldırı sonucu dairede yangın çıktı. Gazze'li bir meslektaşımız Meryem'i alevlerin içinden aldı, kurtardı. Ama annesi saldırıda şehit oldu. Meryem'in babasının da soykırımın başında şehit olduğu ortaya çıktı. Zaten yetim olan minik Meryem son saldırıda annesini ve kaldıkları evi de kaybetti. Meryem'in hikayesi Gazze'deki çocukların yaşadığı tarifsiz acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Soykırım altındaki Gazze'de vahşet ve dram görüntüleri gelmeye devam ediyor. Bir dramın ve vahşetin görüntüsü de Gazze'nin Rimal Mahallesi'nden geldi. Soykırımcı Siyonistler Rimal Mahallesi'nde bir apartmandaki sivilleri bombaladı. Filistinli siviller bomba sesleriyle uykudan uyandı. Saldırının ardından çıkan yangında Meryem Ahmet Ganem adlı kız çocuğu alevlerin arasında kaldı. Küçük çocuğun yardım çığlığı ve ağlaması yürekleri dağladı. Küçük çocuğu kurtaran gazeteci Ali Cafer Avi, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Saldırı sırasında küçük çocuğun annesi şehit olurken iki Filistinli ise yaralandı. Filistinli Meryem'in Gazze'de yaşadığı dramatik bir hayat hikayesi ortaya çıktı. Küçük kızın Gazze'ye yönelik soykırım saldırılarının başında Siyonist işgalciler tarafından babasının da şehit edildiği ortaya çıktı. İki büyük dayanağını kaybeden Meryem, bundan sonra hem babasız hem annesiz çetin bir hayata tutunmanın mücadelesini verecek.
0: Siyonist rejim sadece silahlarla değil, abluka ve ambargoyla da Gazze halkını katlediyor. Siyonistler Gazze şeridinde geçiş noktalarını günlerdir tamamen kapatmış durumda. İşgal rejimi ilaçla tıbbi malzeme girişine izin vermiyor. Gazze şeridinde tedavi ve tıbbi tahliye beklerken 2027 hasta maalesef şehit oldu.
1: Siyonist rejimin ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü soykırımda bilanço ağırlaşıyor. İşgal rejiminin vahşi saldırılarında ağır yaralanan Filistinliler, Gazze'deki sağlık imkanlarının yetersizliği nedeniyle birer birer şehit oluyor. Gazze şehrindeki tıbbi yardım direktörü Muhammed Ebu Afaş, 21 binden fazla hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ebu Afaş, şu ana kadar 2027 hastanın tedavi ve tıbbi tahliye beklerken şehit düştüğünü kaydetti. Son 5 gündür Rafah sınır kapısından hiçbir hastanın bölgeden ayrılmadığını ifade eden Ebu Afaş, sınır geçişlerinin kapatılmasının ve tıbbi tahliyelerdeki gecikmelerin hastaların sağlık durumlarını kötüleştirdiğini ve özellikle kanser, böbrek yetmezliği, kalp hastalığı ve diğer kronik hastalıklardan muzdarip olanlarda ciddi komplikasyonlara yol açtığını söyledi. Gazze şeridi genelindeki hastanelerin laboratuvar ve radyoloji hizmetleri, ameliyathaneler, ilaçlar ve diğer tıbbi malzemeler de dahil olmak üzere tıbbi kaynaklar ve teşhis malzemeleri konusunda ciddi eksikliklerle karşı karşıya olduğunu belirten Ebu Afaş, bu durumun hastaların uygun tedaviyi almasını engellediğini vurguladı. Ebu Afaş, savaştan önce Gazze şeridinde 574'ten fazla faal sağlık merkezi bulunduğunu, ancak şu anda sadece 227'sinin sınırlı kaynaklarla hizmet verdiğini belirterek, bu durumun hamile kadınlar ve çocuklar için sağlık hizmetlerini olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.
0: Hamas, Kolombiya hükümetinin işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açmasını Filistin halkının haklarına saldırı ve işgal rejimine destek olarak nitelendirdi. Hareket, Bogota yönetimine kararı geri çekme çağrısı yaptı.
1: Filistinli direniş hareketi Hamas, Kolombiya'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınadı. Açıklamada, kararın Filistin halkının haklarını ihlal ettiği ve Kudüs'ün hukuki statüsünü değiştirmeyi reddeden uluslararası kararlarla çeliştiği belirtildi. Hamas, Kudüs'ün işgal altındaki Filistin toprağı olduğunu vurgulayarak, Kolombiya hükümetinden büyükelçilik açma kararını derhal geri almasını ve uygulamaya yönelik adımları durdurmasını istedi. Hamas, yeni yönetimin Petro dönemindeki tutumdan geri adım atmasını işgal rejimine taraf olmak şeklinde değerlendirdi. Açıklamada, uluslararası alanda yalnızlaşmasının arttığı belirtilen işgal rejimine güvenmenin sonuç vermeyeceği ifade edildi. Hareket ayrıca, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve başkenti Kudüs olan bağımsız devlet kurma hakkına vurgu yaptı. Kolombiya'nın çarşamba günü Kudüs'te büyükelçilik açması, önceki devlet başkanı Gustavo Petro döneminde izlenen politikadan uzaklaşma olarak değerlendirildi. Petro, Gazze'deki soykırım savaşı nedeniyle işgal rejimiyle ilişkileri kesmişti. Yeni devlet başkanı Abelardo de la Espriella'nın göreve gelmesinin ardından ilişkilerin yeniden kurulması ve işgal rejimiyle serbest ticaret anlaşmasının yeniden yürürlüğe sokulması, Bogota yönetiminin politikasında değişikliğe işaret etti. Kolombiya'nın büyükelçilik açmasıyla Kudüs'te bu adımı atan ülke sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.
0: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen zirvede dikkat çeken bir diplomatik protesto yaşandı. Siyonist işgal rejiminin sözde Cumhurbaşkanı İshak Herzog konuşmaya başlarken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu ondan fazla ülkenin temsilcisi salonu terk etti.
1: Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 7. zirvesinde dikkat çeken bir diplomatik eyleme sahne oldu. Siyonist işgal rejiminin sözde Cumhurbaşkanı İshak Herzog konuşmasına başladığında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ondan fazla ülkenin temsilcisi salondan ayrıldı. Zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki Türkiye heyeti de salonu terk edenler arasında yer aldı. Filistin, İran, Pakistan ve bölgedeki diğer ülkelerin temsilcilerinin de katıldığı bu tepki zirvenin öne çıkan gelişmelerinden biri oldu. Dışişleri Bakanı Fidan zirvedeki konuşmasında Filistin meselesine değindi. Fidan, Filistin halkının temel haklarının ihlal edildiği bir ortamda barış ve güvenden söz edilemeyeceğini vurguladı. CICA üyesi olan İsrail, sistematik baskı politikası izleyerek Filistin halkının temel haklarını ihlal ederken bu bağlılığı sürdüremeyiz. Üyemiz Filistin'in haklarını desteklemek ve devam eden zulümle ağır ihlallere karşı durmak konusunda kararlı bir tutum sergilemeliyiz. Kalıcı çözüm 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını gerektirmektedir. 1992'de kurulan CICA, Asya ülkeleri arasında diyaloğu, karşılıklı güveni ve bölgesel işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Ancak Siyonist işgal rejiminin başta Filistin ve Gazze olmak üzere İslam ülkelerine yönelik haddi aşan eylemlerine rağmen hala bölgesel barış ve işbirliği diyaloglarının geliştirildiği toplantılara katılması da tartışılmaya devam ediyor.
0: Hüdapar Eğitim İşleri Başkanı Yahya Oğraş, Azerbaycan'daki başörtüsü yasağına tepki gösterdi. Diktatörcü uygulamalar toplumda ciddi infial oluşturabilir diyen Oğraş, Türkiye'nin daha güçlü bir duyarlılık göstermesi gerektiğini belirtti. Hüdapar Eğitim İşleri Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diplomatik girişim çağrısında bulundu.
4: Parti olarak yapacağımız bu açıklama,
1: Hüdapar Eğitim İşleri Başkanı Yahya Oğraş, Azerbaycan'da tesettüre yönelik kısıtlamaların sona erdirilmesi için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e çağrıda bulundu.
5: Allah zalimlere lanet etsin.
1: Tesettüre yönelik kısıtlamaların temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu vurgulayan Oğraş, konunun bir ülkenin iç işlerine müdahale olarak değil, temel bir insani hak çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
4: Hangi ülke olursa olsun, biz bütün ülkelere şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki her insan bir değerdir. İnsanın inancı ne olursa olsun, kültürel değeri ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, etnik yapısı ne olursa olsun, dili ne olursa olsun, bunlar insani olarak Allah-u Teala'nın bizlere vermiş olduğu temel bir haktır ve bir değerdir. Dolayısıyla bu değerlerin korunması gerekir. Bu değerlerin muhafaza edilmesi gerekir. Bu inanç değerlerinin özgürlüğü esas alınmalıdır. Yani baskıyla, despotizmle, diktatörce uygulamalar toplumda ciddi bir şekilde infial oluşturabilecek bir durumdur. Ve bu da toplumun ciddi bir şekilde karşı karşıya getirecek tehlikeli bir adımdır. Bu adımlardan kesinlikle sakınılması gerekir diye düşünüyorum.
1: Türkiye'de Azerbaycan'daki tesettür kısıtlamalarına karşı gösterilen tepkileri değerli bulduklarını belirten Oğraş, bu konuda daha güçlü bir duyarlılık gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.
4: İnsani ve inanç değerleri noktasında bu tür kısıtlayıcı uygulamaların olması, konunun hassasiyetini takip edenler açısından yüksek sesle Türkiye'de dile getirilmesi çok değerli bir adımdır. Çok değerli bir girişimdir. Biz bunu sonuna kadar da destekliyoruz. Ama açıkçası bana soracak olursanız büyük bir tepki değildir. Daha büyük bir refleks olabilirdi esasında. Çünkü niye? Biz burada geçmişte 28 Şubat sürecinde yaşadığımız bu olayların aynısını İşte tek millet, iki devlet anlayışını benimseyen, buradaki İslami hassasiyetlere tabana sahip olan kesimlerin esasında çok daha yüksek sesle bunu dile getirmesi gerekir.
1: Türkiye ile Azerbaycan arasındaki olumlu ilişkilere dikkat çeken Oğraş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tesettüre yönelik kısıtlamaların kaldırılması için girişimde bulunabileceğini ifade etti.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda İlham Aliyev ile yapacağı görüşmelerde bu baskının, bu zulmün bir an önce ortadan kaldırılması konusunda geri adım attırabileceğini düşünüyorum ben. Aynı şekilde Azerbaycan'daki diğer hükümet yetkililerinin de bu konuda duyarlı olmaları gerekir. Ve Türkiye'nin de yine aynı şekilde üst mercilerinin, yetkili makamlarının çağrılarını dinlemeleri gerekir.
0: İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan 1979 devriminden bu yana ülkenin hiçbir dönemde bugünkü kadar yoğun baskı ve zorlukla karşılaşmadığını söyledi. Ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çeken Pezeşkiyan, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi çağrısı yaparken ülkede istikrarsızlık oluşturmak isteyen girişimlere rağmen birlik ve beraberliğin arttığını belirtti.
1: İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkesinin karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğu Azerbaycan Eyaleti Planlama ve Kalkınma Konseyi toplantısına çevrim içi katılan Pezeşkiyan, devrimden bu yana yaşanan süreci değerlendirdi. Devrimden bu yana geçen 48 yılda ülkenin hiçbir zaman bu kadar yoğun baskı ve zorlukla karşılaşmadığını belirten Pezeşkiyan, 1979 devriminden sonraki ilk yıllarda ekonomik ve sosyal sorunların mahallelerde ve mescitler etrafında dayanışmayla çözülmeye çalışıldığını hatırlattı. Bugün de toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, insanların birbirlerinin ekonomik ve sosyal durumlarına karşı duyarsız kalmaması çağrısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı, ülkenin karşı karşıya olduğu baskıların yalnızca ekonomik ve sosyal alanla sınırlı olmadığını da ifade etti. Pezeşkiyan, ülkenin düşmanlarının İran İslam İnkılabı rehberi Ali Hamaney ile bazı komutan ve yetkilileri hedef alarak ülkede istikrarsızlık oluşturmayı amaçladığını vurguladı. Buna rağmen ülkede istikrarsızlık yaşanmadığını belirten Pezeşkiyan, aksine toplumsal birlik ve beraberliğin arttığını söyledi.
0: Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde ders sırasında bir okulun çatısının çökmesi sonucu bir öğretmen olmak üzere en az 35 öğrenci hayatını kaybetti. Yerel yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.
1: Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde ders sırasında bir okulun çatısı çöktü. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir kurtarma görevlisi üst kattaki çatının çökmesiyle iki katın yıkıldığını ve tavanın öğrencilerin üzerine düştüğünü aktardı. Bölge acil durum yetkilisi İftikar Hansa, en az 45 çocuğun enkazdan çıkarıldığını ve göçük altında daha fazla çocuğun bulunduğunun bildirildiğini söyledi. Hükümet yetkilisi Bilal Faizi, kurtarma ekiplerinin cansız bedenleri çıkarmak ve yaralıları hastaneye kaldırmak için çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Hastane yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre şu ana kadar biri öğretmen olmak üzere 35 öğrenci hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Yetkililer olayın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını bildirdi. Peşaver polisi çökme anında etkilenen 3 sınıfta bulunan 110 öğrenciden sadece 47'sinin kurtarılabildiğini ve ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Binanın yapısal olarak zayıf olduğunu söyleyen polis, zayıf temel üzerine yapılan inşaat nedeniyle çatının aşırı ağırlaştığını ve çökmenin bu yüzden meydana geldiğini sözlerine ekledi.
0: Efendim, bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere hayırlı bir akşam diliyoruz. Günün çizgisiyle kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
6: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa
7: Çağrı Efendim.
6: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
7: Çağrı Efendim.
6: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
7: Çağrı Efendim.
6: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
7: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.
8: Boykota Çağrı. Boykota Çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
9: Şimdi reklamlar.
10: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC İş Makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
11: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
12: Telefon 0534 927 99 21.
13: Diyarbakır Umut Kervanı'ndan kermese davet. Yetim ve muhtaç aileler yararına düzenleyeceğimiz kermesimize tüm hayırsever halkımız davetlidir. Kermesimiz 11 ile 18 Ekim tarihleri arası sabah saat 8 ile akşam 10.30 arası Dağkapı Meydanı Selahattin Eyyubi Yeraltı Çarşısı üzerinde olacaktır. Diyarbakır Umut Kervan.
14: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
15: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
16: Diyarbakır'da lezzetin, kalitenin ve mutluluğun adresi Diyar Elit Pastaneleri.
13: Taptaze pastalar, enfes tatlılar, nefis kuru pastalar, mis gibi börekler, poğaçalar ve çay saatlerinize eşlik eden eşsiz lezzetler Diyar Elit'te. Özel günlerinizde yaş ve kuru pastalarımızla sevdiklerinize tatlı mutluluklar yaşatın. Diyar Elit Pastaneleri şubelerimize bekliyoruz. Gaziler Şubesi, Musa Anter Caddesi, Yıldız 12 Sitesi 6, Kayapınar. Bağlar Şubesi, Bağcılar Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi, Demet Evler Camii aşağısı. Telefonlarımız 0412 252 1696 0412 503 1721. Diğer elit pastaneleri, lezzetin en elit hali.
9: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
16: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
9: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
17: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528 Işık Otomotiv.
16: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
18: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
19: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
20: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
21: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
22: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı Efendim.

0: Kim Bilecek programına siz de katılabilirsiniz. Bunun için kimbilecek.com adresine girerek kayıt olun ve giriş yap bölümünden hesabınıza giriş yapın. Program sırasında televizyonda çıkan sorular aynı anda kimbilecek.com adresinde de yayınlanacaktır. Sorular...
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar Gold altında alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 99 21.
5: Diyarbakır Umut Kervanı'ndan kermese davet. Yetim ve muhtaç aileler yararına düzenleyeceğimiz kermesimize tüm hayırsever halkımız davetlidir. Kermesimiz 11 ile 18 Ekim tarihleri arası sabah saat 8 ile akşam 10.30 arası Dağkapı Meydanı Selahattin Eyyubi Yeraltı Çarşısı üzerinde olacaktır. Diyarbakır Umut Kervan.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Diyarbakır'da lezzetin, kalitenin ve mutluluğun adresi Diyar Elit Pastaneleri. Taptaze pastalar, enfes tatlılar, nefis kuru pastalar, mis gibi börekler, poğaçalar ve çay saatlerinize eşlik eden eşsiz lezzetler Diyar Elit'te. Özel günlerinizde yaş ve kuru pastalarımızla sevdiklerinize tatlı mutluluklar yaşatın. Diyar Elit Pastaneleri şubelerimize bekliyoruz. Gaziler Şubesi, Musa Anter Caddesi, Yıldız 12 Sitesi 6, Kayapınar. Bağlar Şubesi, Bağcılar Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi, Demet Evler Camii aşağısı. Telefonlarımız 0412 252 1696 0412 503 1721. Diğer elit pastaneleri, lezzetin en elit hali.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toplancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
9: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
10: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
9: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
11: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
12: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
13: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
14: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
13: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
15: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, ışıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
16: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
17: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Çağrı FM.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Tamaşavani heyeca, tupayına bırakıyken de emdisi huzura vana. Selam ala Anver, bersiva persiva dedi. Seyda tamaşavani kime? Götü bu kuseyda kurtayı bahsaz ibadete zekat ipke. Çiye, çavaya, yani Musab kurtaya zolam.
20: Ana zekat, disi ve de ayeti Kur'an'da Khalid ala emri bir zekatı kiriye. أقيم الصلاة وآت الزكاة واللي ما يشبكن وزكاة بدن سيو دجارة القرآن الكريم دا بعصا زكاة وبالميجي راتيا كرنس خد من
19: ركنك إسلامي يجي عين زمان
20: ركنك ركني إسلامي وبالإجماع مسلمان ركنك ركني إسلامي وزكاة واجبة زكاة مثلا دي جنم دا دي جدا دي مصر دا دي زير دا دي زيف دا Yani umumi alıma ittifak giriyor seri. İcal seri hinki çizdiğini ihtilaf görüne, o ihtilaf havan emna becin. Lakin Yusuf Karadavi, mesela İmam-ı Hanifi dibi ve enfiku mimma min tayyibati ma kesebtu ve mimma ahrecna lekum minel ardi. Ve enfiku ون بنفقين دراء خديداني زكاتي بدن مما من طيباتي ما كسبتم طيباتي تشريك وكسب كر مثلا تجارته ومما أخرجنا لكم من الأرض وتشريك وأمجوارة أرضي در تخل عمومي ولارق يوسف قرداوي دبي أس فكرة إمام حنيفي تصويبتكم تشريك أرضي در كبا زكاة ليت كبا
19: باش Yani tabi evana obje hikmeti ve nakeji ku dakabina fakiru zengina da be sebebi hacik ru muhabbeti.
20: Peygamberi me, mesela amilat şan dugu her zengina bistin bidin fakira.
19: Ben şuna.
20: Dışun uan şan Yemen'e dışan mesela Avrupa mesela daha dın dugu kahve çani dugu mez zengina stan du da fakira. Yani bu hatırı muhabbet nabeyna zengina u fakira da çeve. Ku vakti zengin zekata hunedin evi fakir nerti avam kin, juan hasede ipkin, juan nifrab kin. Vakti ku zekata hubdin uan, idara avam kin, evi juanra dua bkin, bi bereketi u bereketa mali uan, evi mali uan ji bereketlen ismi. Zekat ma'na teskiye, teskiye ma'na pakışkirin, pakışkirina mal jikireceye. Mesela vakti zekat mali olan da mine vek torba ki sev sev ki harabe ütüle ve durak tev harap ke. Zekat mal da bir mine mal tev harap ke. İcarek vakti bir der hıstın teskiyet ke.
19: Sebebi bereket aynı zamanda.
20: Bereket ha. Yani sebebi bereket.
19: Başta selah hoş var azibi inşallah ta'ala. Ef kaz meyvane kuheldim hem hana pırsakwa. İstanbul bendameye İstanbul umkheratı.
21: Ebara
19: khir qida. Qul khir ibdi wa rahmal de babi wa sar chawa kerem kin.
21: Takam ha bum gut istaydakum.
19: Kerem kin.
21: E pirek da adat adabi u masala ami wejna mai an yaqni rahmat kin che ziyarate jam triba wa kun jwe la hay ana.
19: Ikam am pers inshallah.
21: Pistaka di adat adak karin qul huwa allahu ahad yanda qul a'udhu bi rabbin nas wa kan bi khuyna.
19: Am seda pers inshallah.
21: خدا
19: خیر و مرسی سر چاوا امانت خدا بخیر و سلامت ان شاء الله بورصه ام خیراتن
22: السلام علیکم سیدا
19: و علیکم السلام و رحمت الله بخیراتن
22: ازلم سوال کی چایدا بک
19: کرم کر
22: دکتر تحلیل مگرتن علاج اکمر یاد کرنا مرچتوی ملی بک خدا پاسی پی حسیام د رچتوی دا دنیز دومز پانگرا سندن اولتیلمشتر
19: Domuz?
22: Kadın emara caiz de caiz ne?
19: Domuz neyinden üretilmiştir?
22: Domuz pankreasından yani bu pankreas enzimlerinden üretilmiştir.
19: Tamam. Ömer Seyda Pırsa inşallah.
22: Tamam. Hüdyüzü var razı. Şevah hoş.
19: امانت خدا بخیر و سلامت خدا شفا خیر بشینه سیده تدی دستمش کندن گور مذهب امام شافعی شپیره که دستمش دشکه ناشکه چاوه دشکه چاوه ناشکه و خصوص سیده تماشوان اما براستی پرسی و تخوازه که سیده اوسا دلیل جی نشان بده وان چید بیشن از بولا
20: امام شافعی دبی دلیل که دستمش پیره که دشکه خدا دبی اولامست من نیسائه
19: بله.
20: وقتی اون دو قنمیشی پیره کافن دو قنمه لامسه معنا حقیقی معنا دست بکرنه معنا مجازی معنا جماعیه
19: بله.
20: ایجا امام شافعی دو به حتا کج معنا حقیقی قرینه که تنه به ملون کاره هره معنا مجازی ایر دو بده جی قرینه تنه امام مالک امام حنیفی امام احمد بن حنبل دو به قرینه کسرت استعماله لامسد قرآن دا پر معنا جماعی تیز کرکرن حتی خدا به او و ایزا لم تمس نیسا وقتی و پیره کرا لمس نکر به و نوان بردن عدد جوان را تنه وقتی لامسه یعنی جماعی بانا نکن نکو دسته وان و بوان نبو به و نوان بردن وقتی و بوان را جماعی نکر به وان با بردن دیوان تنه اما لامسه دویده و پر جیاده جی معنا جماعی تی و مذهب امام شافعی دبی لامسه معنا حقیقی معنا دست بکرنه مذهب امام مالک امام حنیفی امام احمد لامسه معنا جماعیه و وهب سحیلی شافعیه و مذهب امام شافعی ده و کتابا کچه کرید عصره ده کتاب کی و کتابا ویتنه فقه الفقه الاسلامی و المذاهب الاسلامیه دویده دبیجه وقتا که انسان بی شهوت بی زوخ دست پیره که بکه دزمجا و ناشکه آنا دسته می بی جامعه و دزمجا می دشکه نا ناشکه ای وقتا یا بی جامعه بی یا پیره که بیه جهر احکام شریعت را سبب که هنه سبب وقتا که مثلا دست مر پیره که بی شهوت بی زوخ بی بلکی مزیج انسانات بی مثلا وقتا که وی چاخه به شهوت به دبین مرو نزانه مزی هاتیه ناتیه دزمی دشکه حتی مذهب امام حنیفی دا که آشری شهوت چینه به ناشکه چونکی مزی نابه سبه هاتنه مزی ایجا امام مالک امام احمد به همه شهوت به دشکه مذهب امام شافعی به تنه دبه

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Diyarbakır'ımızı tanıyalım. Dicle Nehri. Şehrin doğal güzelliklerinden olan Dicle Nehri, binlerce yıldır Fırat Nehri ile beraber varlığını sürdürmekte ve Mezopotamya bölgesini bereketlendirmektedir. 1900 kilometre uzunluğundaki nehrin yaklaşık 550 kilometresi ülkemiz sınırları içerisindedir.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler sürücü kursunda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira, SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz. Diyarbakır Umut Kervanı'ndan kermese davet. Yetim ve muhtaç aileler yararına düzenleyeceğimiz kermesimize tüm hayırsever halkımız davetlidir. Kermesimiz 11 ile 18 Ekim tarihleri arası sabah saat 8 ile akşam 10.30 arası Dağkapı Meydanı Selahattin Eyyubi Yeraltı Çarşısı üzerinde olacaktır. Diyarbakır Umut Kervan.
3: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
2: Diyarbakır'da lezzetin, kalitenin ve mutluluğun adresi Diyar Elit Pastaneleri. Taptaze pastalar, enfes tatlılar, nefis kuru pastalar, mis gibi börekler, poğaçalar ve çay saatlerinize eşlik eden eşsiz lezzetler Diyar Elit'te. Özel günlerinizde yaş ve kuru pastalarımızla sevdiklerinize tatlı mutluluklar yaşatın. Diyar Elit Pastaneleri şubelerimize bekliyoruz. Gaziler Şubesi, Musa Anter Caddesi, Yıldız 12 Sitesi 6, Kayapınar. Bağlar Şubesi, Bağcılar Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi, Demet Evler Camii aşağısı. Telefonlarımız 0412 252 16 96 0412 503 17 21. Diğer elit pastaneleri, lezzetin en elit hali.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
7: Telefon 0534 927 99 21.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
0: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
11: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat.
12: En mutlu anlarınızla bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı FM.
15: Ve'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku. Vezkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'da'en fe'allefe beyne kulubikum fe'asbahtum.
16: Toptan Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın. Allah'ın size olan nimetini anın. Düşmandınız, kalplerinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız, sizi oradan kurtardı. Allah doğru yola erişesiniz diye size böylece ayetlerini açıklar.

ederdik. Hak Teala seslenir, biz itaat ederdik, biz itaat ederdik. Ayetini dinlerken kanımızda hisseder. Hep

ahiret yurdu yakın, pişman olacaklar çok. Batıdan doğarsa gün, yapacak bir şeyin yok, yapacak bir şeyin yok.

0: Bazı insanlar kendi iç sesine, kendi duygularına, verdikleri kararlarına güvenmez. Hep şüpheyle yaklaşır. Bunun birçok nedeni vardır. Bu nedenlerden bir tanesi şudur. Küçüklükte anne saatine bakar, çocuğun acıktığına karar verir. Çocuğu çağırır, acıkmışsın diye. Çocuk acıkmadım anne der. Hayır, acıkmışsın oğlum der anne. Çocuk iç sesine olan güvenini kaybeder. Anne mutfakta yemek hazırlar. Çocuk o yemeği sevmediğini söyler. Anne bu çok güzel bir yemektir. Herkes sever. Nasıl sevmesin der. Çocuk bir tuhaflık hisseder. İç sesine güvenini kaybeder. Çocuk bir tabak yer, doydum der. Annesi ona doymadın der. Israrla ve inatla bir tabakla doymaz der. Çocuk iç sesine bakar, doyduğunu düşünür ama annesi doymadı der. Çocuk iç sesine olan güvenini kaybeder. Duygularına olan güvenini kaybeder. Lütfen çocukların verdikleri kararı onaylayın. İç seslerine, sezgilerine itimat edin.
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa bu çağrıya kulak verin. Çağrı efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: benimle sizin benzeriniz ateş yakan ve ateşine pervane ve çekirgeler düşmeye başlayınca onları men etmeye çalışan kimse gibidir. Ben ateşe düşmemeniz için eteklerinizden tutuyorum. Siz ise elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.
1: Bir hadis, bir ders.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 7503.
2: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
3: Telefon 0534 927 99 21.
7: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
10: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak, muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
11: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
12: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
7: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
13: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
14: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
14: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
15: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
16: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme BİM mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

96. Bölüm. Bir gün Resulullah Efendimiz karşısında Cibril-i Emin'i buluverdi. Rabbül Alemin'den selamlar ve Bakara suresine ait olmak üzere ayetler getirmişti. Nebi Ekrem Efendimiz her zaman olduğu gibi yine sadece dinledi. Cibril-i Emin aldığı vahyi okudu. Rabbül Alemin'in kudretiyle okunulan bu vahiyler olduğu gibi Efendimizin tertemiz kalbine yazıldı. Efendimizin vahiy haline girdiğini anlayan arkadaşları başlarını eğerek büyük bir heyecanla beklemeye başladılar. Sinek uçsa duyulacak derecede sessiz fakat gönüllerin Mevla'ya yönelik haliyle geçen bu zamanda ashab-ı kiramın bu halini bıyık altından gülerek seyreden birkaç nasipsiz de yok değildir. Nihayet Nebi Ekrem Efendimiz başını kaldırdı. Etrafına bakındı. Vahiy katipleri hazır olsun demek istiyordu. Fakat yazı malzemesi hazır oluncaya kadar beklemeye tahammülü olmayan arkadaşlarına ilahi haberleri okuyup tebliğ etmede bir mahsur yoktu. Hatta bu onun en büyük vazifesiydi. İnsanlardan bir kısmı biz Allah'a ve ahirete inandık derler. Halbuki onlar hakikatte iman etmiş değillerdir. Gönüllerince Allah'a ve iman edenlere tuzak kuruyorlar. Onlar aslında kendilerine tuzak hazırlıyorlar. Ama bunun farkında değillerdir. Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah onlara bir başka hastalık daha ilave etmiştir. Yalan söylediklerinden dolayı onlara acıklı bir azap vardır. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. Dikkat edin, asıl fesat çıkaranlar onlardır. Fakat bunun farkında değillerdir. Onlara diğer insanlar gibi iman edin denildiği zaman ne yaptığını bilmez beyinsizler gibi biz de mi iman edeceğiz dediler. Dikkat edin, asıl ne yaptıklarını bilmez olan beyinsizler onlardır. Fakat bilmiyorlar. İman edenlerle buluştukları zaman biz inandık dediler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa biz aslında sizinle beraberiz. Biz ancak alay eden kişileriz dediler. Allah Teala onlarla istihza ediyor ve onları azgınlıkları içinde şaşkın bir halde bırakıp mühlet veriyor. Onlar hidayeti vermek suretiyle dalaleti satın alan kimselerdir. Ticaretleri kâr getirmemiş ve onlar hidayeti bulmamışlardır. Kimdi bunlar? İsimleri geçmiyor. Sıfatları ve yaptıkları işlerle uğrayacakları acı netice belirtiliyordu. Peygamberler İmamı Efendimiz bu ayetleri okurken dinleyenler arasında bulunan münafıklar ses çıkarmamışlar. Bizi demiyor, bizi kastetmiyor demişçesine bir pişkinlik tavrı almışlardı. Yüreklerde bomba tesiri yaptı bu ayetler. Kalbinde küfür inancı, dilinde iman sözü bulunmak. Vicdanıyla baş başa kalan ve kendi durumunu bir daha ciddiyetle gözden geçirenler oldu. Ben Allah'a ve ahiret gününe inandığım sözünü ne derece samimiyetle söylediklerini bir daha düşündüler. Bu arada Peygamber Efendimizin şu mübarek sözleri imdada yetişti. Nefsiyle hesaba oturanlara tutacakları yolu gösterdi. Üç şey vardır. Bu üç şey kimde bulunursa imanın tadını gerçek manasıyla tatmış olur. Allah ve Resulünü her şeyden daha çok sevmek. Sevdiği insanı sırf Allah rızası için sevmek. Tekrar küfür hayatına dönmeyi tıpkı ateşe atılacakmış gibi fena görmek.
Ölçüler bu değerlendirmeye göre yapıldı. Vicdanlar, ölmek var ama iman hayatından dönmek yok diyordu. Tekrar putların önünde secdeye varmak, tekrar onları birer ilah olarak kabul etmek. Hayallere sığmayan acı bir hatıra olmuşlardı. O ilahlar kırılmış, atılmış, yakılmıştı. O putları ilah bilen gönüller artık bu vücutlarda değildi. Şimdi artık o günlere gülerek, iğrenerek bakan, Allah korkusuyla nefes alan, Allah sevgisiyle iş gören gönüllere sahiptiler. O günlerdeki hayallerini sadece şaşkınlık, düşüncesizlik olarak değerlendiriyorlar, hidayette daim kılması için Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyorlardı. Bu halleriyle onlara halis mümin adı verilirdi. Fakat münafık denilemezdi. Müminlerin arasına yine onlardan biriymiş gibi katılan içten pazarlıklı münafıklar da bu ayetleri hikaye dinler gibi dinlediler. Bizzat kendilerinden bahseden bu ayetler onların kulaklarından öteye geçmedi. Onlar kalplerini Kur'an ayetlerinin ihtiva ettiği derin manalara kapalı tutmuşlardı. Bu sebeple bu ayetleri dinleyen müminlerin telaşlarını bıyık altından gülerek seyrettiler. Onların manasız üzüntülerini seyrederken gülmemek için dudaklarını kemiriyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Şimdi size bu münafıkları birer birer sayacağım." dememişlerdi. Madem ki demiyordu, elini kolunu sallaya sallaya, müminlerin arasında gezip dolaşmaya, onların ahvalini yakından görüp incelemeye, Mekkeliler hakkında söylenecek sözleri de rahatça dinlemeye kim ne derdi? Yalnız namaz meselesi pek ağır geliyordu. Önce namaz için abdest almak, daha sonra onlarla birlikte yatıp kalkmak, bu manasız hareket olmasa, bir de sabahın köründe Bilal'in ezanı. Her sabah sıcacık yatağını bırakıp tatlı uykusunu nasıl dağıtıyor bu adam? Evet, bir de onun sesiyle uyanma derdi olmasa. Ama madem ki bu adamları yurtlarından sürüp çıkarma imkanı yoktu, o halde mecburen bu derde katlanacak, ses çıkarmayacaklardı. Müminler arasında ibadete pek düşkün, dünyaya karşı pek gönülsüz ve ilgisiz oluşuyla bilinen Osman bin Mazun hastalanmıştı. Artık gündüz oruçları, gece ibadetleri mecburen kesilecekti. Aile efradı ve kendilerini misafir eden ev halkı üzüntü içindeydi.

ayeti, artık helal ve hoş olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Hiç şüphe yok ki Allah mağfiret ve merhamet sahibidir. Bu ayetler Resulullah Efendimizin gözlerini yaşarttı. Şayet bahsedilen azap indirilmiş olsa, Ömer bin Hattab'la Sa'd bin Muaz'dan başkası kurtulamazdı denildi. Bu sıralardaydı ki, Mekke'de kalan Müslümanlardan ihtiyar Cündep bin Damre hastalandı. Mekke hayatının tadı tuzu yoktu. Bedir'den sonra Mekke cehenneme dönmüştü. Bununla beraber o bir fırsatını bulup hicret edememişti. İçinde bir gariplik çöktü. Hayat döne dolaşa ölümle son bulacaktı. Tükenmek üzere olan ömrünün son birkaç gününü olsun Hazreti Peygamber'in huzurunda geçirmek istiyordu. Yarın kendisine, ''Bu kadar mümin hicret etti. Sen neden etmedin? Neden müminlerin yurduna göçmedin? Müşriklerin arasında kalmayı neden tercih ettin?'' denildiği zaman onun cevabını vermek kolay olmayacaktı. Dört oğlu vardı. Yanına çağırdı. ''Beni Mekke'den çıkarın ve Medine'ye ulaştırın.'' dedi. ''Fakat babacığım çok hastasın. Yola tahammül edecek halde değilsin. Gitmeliyim. Bu benim son arzumdur.'' Oğullarından biri olan Semure, kardeşlerini bir kenara çekti. ''Sonunda içimize dert olur.'' dedi. ''Babamız bizi bu hale gelinceye kadar yetiştirdi. Biz onun son arzusunu yerine getirmedik, der üzülürüz. En iyisi onu alıp götürmektir. Ama babam bu haliyle deve üzerinde duramaz ki. Deve üzerinde bir mahve hazırlar. Yatak sereriz. Ona da bize çok zor bir yolculuk olacak.'' Sonunda Semure'nin teklifi kabul edildi. Cündep, deve üzerinde hazırlanan yatağa yatırıldı. Hatta düşmemesi için bağlandı. Ve bir akşam üzeri Mekke'ye veda edildi. Cündep, Kâbe'yi son bir defa olsun tavaf etmeyi pek isterdi. Fakat buna imkan yoktu. Başını o tarafa çevirdi. Gözlerinden sızan iki damlayla bu arzu ve ev hasretini dile getirdi. ''Elveda ey mübarek beyt, belki bir daha görüşmek yok.'' diye mırıldandığı duyuldu. Mekke'nin son evleri terk edilirken artık Cündep'in gözlerinin önüne sadece Resulullah Efendimizin hayali geliyordu. Semure ve kardeşleri ara sıra su isteyen babalarının ağzına kırbağı yaklaştırıp su akıttılar. Bazen onun ''Şimdi neredeyiz?'' diye sorduğu suali cevapladılar, bulundukları yerin adını söylediler. Cündep ikide bir sayıklıyor. ''Hala gelmedik mi? Daha ne kadar yolumuz var?'' gibi sualleri sık sık soruyordu. Suallerin iki adımda bir sorulması kardeşlerinin birbirlerine endişeli gözlerle bakmalarına sebep oldu. ''Acaba Yesrib'e kadar gitme imkanı olmayacak mı? Pek ümidim yok benim. Ben de öyle düşünüyorum. Yine de ümit kesilmez.'' şeklindeki konuşmaları sadece gözler yapıyor. Diller hiç işe karışmıyordu. Karışsa da aynen bunlar söylenecekti. Henüz Mekke ile Medine arasındaki mesafenin onda biri bile tüketilmiş değildi. Halbuki Cündep her defasında artık yolculuk sona ermiş olmalı kanaatiyle 10. defa sormuştu. Semure, ''Buyur babacığım, bitmedi mi yolculuk?'' ''Hayır babacığım, henüz bitmedi. Şimdi neredeyiz?'' ''Burası Tenindir. Demek hala Mekke'deyiz.'' Cündep tekrar kendi alemine daldı. Kardeşlerinden biri, ''Burada bir konak vermek uygun olur.'' dedi. Kimsenin itirazı olmadı. Deve çöktürüldü, sedye yere indirildi ama Cündep'in yüzüne bakan gözler acaba demekten kendini alamadı.''

Baba, baba. İkişer üçer saniye aralarla yapılan bu hitaplara Cündep cevap vermedi. Çünkü artık önlerindeki sedye üzerinde yatan Cündep değildi. Cündep'in cesediydi. Ruhuysa meleklerin kollarında pek arzu ettiği Medine mescidine varmış, Resulullah'ın cemalini gördükten sonra ileride buluşmak üzere ruhlar alemindeki yerini almıştı bile. Cündep orada defnedildi. Onun hicret maksadıyla yola çıktığı fakat bu emeline kavuşamadan yolda öldüğü haberi Medine'ye ulaştı. Daha evvel yola çıksa da hicret yarım kalmasaydı, muhacirler sınıfına geçse, mükafatını tam alsaydı diyenler oldu. Fakat bu konuda tartıya girecek olan Cündep'in niyetiydi, ihlasıydı. Görünüşte hicret yarıda kalmıştı. Yolun yarısına bile ulaşamadan ecel yetişmişti. Ama melekut aleminde bu yolculuk nasıl değerlendirilmiş, ne gibi işlem görmüştü? Mesele Kur'an ayetleriyle halledildi. Allah Teala'nın şu kelamı, bu hadiseye açıklık getirmek üzere Nebiler serverinin kalbine ulaştırıldı. Kim Allah'a ve Resulüne hicret etme maksadıyla evinden çıkar ve ardından da ölüm ona yetişirse, hiç şüphe yok ki onun ecri Allah yanında tespit edilmiştir. Allah bağışlayandır, merhametlidir. Bu arada bir de Ümmü Kays'ın muhaciri adı çıkmıştı ortaya. Söz arasında bazen bu adın duyulduğu oluyordu. Bir gün konu Resulullah Efendimiz'e ulaştı. Mekke'de Ümmü Kays adı verilen bir kadın vardı. Güzelce bir hanımdı. Ona sevdalanan biri evlenme teklifiyle gelmiş fakat reddedilmişti. Fakat adam olmaz cevabı karşısında peki dememiş, ikinci, üçüncü defa dünür düşmüş ve en sonunda kadın. Ben Allah'a ve Resulüne gitmek üzere Mekke'yi terk etmeye karar verdim. Eğer mutlaka evlenmek istiyorsa Yesrib'e gelmelidir demiş ve hicret etmişti. Aşık bu müjdeyi aldığı zaman hemen kararını vermiş, o da yola koyulmuş. Mekke-Medine arasındaki uzun yolu böyle bir sevdanın ateşini söndürme emeliyle geçmişti. Ne var ki Ümmü Kays'ın Allah'a ve Resulüne kavuşma emeliyle yola çıktığı, adamın da böyle bir sevda uğruna taban teptiği için gizli kalmamış ve adı da Ümmü Kays'ın muhaciri olmuştu. Durum anlatıldığı zaman Resulullah Efendimiz şöyle buyurdular. Ameller ancak niyetlere göre değer bulur. İnsana da sadece niyetinde olan verilir. Böyle olunca kimin hicreti Allah'a ve Resulüne yönelmişse, yaptığı hicret Allah'a ve Resulüne ait olmak üzere tespit edilir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünya malına veya nikah edeceği bir kadına yönelikse, onun hicreti de hicret ettiği varlığa ait olmak üzere tespit edilir.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın. 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
7: Telefon 0534 927 99 21.
8: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
9: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
8: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
10: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
11: Diyarbakırlılar, Altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
12: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
13: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
14: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
15: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
14: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
16: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
17: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
18: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072. 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı Efendim.

ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bin Mesud'a bana Kur'an oku demişti. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken sana mı Kur'an okuyayım demişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbni Mesud Nisa suresini okumuş, bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim, seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların hali nice olur. Şimdi yeter demişti. İbni Mesud gözlerini kaldırıp bakmıştı sana. Gözyaşların mübarek sakalına inmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semadan. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş ve onu övmüştün. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ederim ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde, sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der, cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Sonra kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ebu Derda düşer gönlümüze, keşke ailemin koçları olaydım da kendilerine misafir geldiğinde beni yedirselerdi der. İmran bin Husayn düşer gönlümüze, keşke bir tepede kül olaydım da fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki aklıma geldiğinde gelip seni görmese canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki ahirette de yanında olayım. Sen de kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştu. Abdurrahman bin Sa'd anlatıyor ya Resulallah. Diyor ki bir gün Ömer'in oğlu Abdullah'la otururken ayağı kasılıp kaldı. Ayağına ne oldu dedim. Şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzattı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürermiş. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki, Allah ve Resulünün sevgilisi olmak isteyen doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyub el-Ensari ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur.
mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır. O'nun ortağı yoktur.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bu iki davranış şudur: Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmak. İki davranış da vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bu iki davranış da şudur: Allah'a

Gece olur, yalnızlık çöker üzerime sessizce. Bırakma ellerimi, bırakma tut anne. Nasıl korktuğumu bilirsin karanlıktan. Bırakma ellerimi, sıkı sıkı tut anne. Üzüldüğümde ninni gibi gelen sesinle avut. Ben dizlerine yatayım, sen ellerinle saçlarımı okşa. Kızdığımda pamuk şekeri al, hiç büyümedin farz et. Ayakkabılarımı bir numara büyük al. Top oynadığımda ister bağır, ister çağır. Her zaman haylazlığımdan yakın ev sohbetlerinde. Sonra yine sev, yine öp anne. Beni uyutana kadar başını kaldırma yastığımdan. Yorganım ol anne ve bitmeyen sevdan. Yeni yeni hayatlar bırak ellerime. Ve renk renk misketlerimi. Ama ne olursun, ama ne olursun.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 99 21.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
7: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
9: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, Merkez Adres, Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı, numara 17, 252-53-51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
12: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
13: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
14: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali.

Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolda olan O'dur. Kimi şaşırtırsa, artık Allah'tan başka O'na hami ve yardımcı bulamazsın. Kıyamet günü onları kör, sağır ve dilsiz olarak yüzü koyun haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça alevlerini arttırırız.

İşte onların cezaları budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ediyorlar ve bir kemik yığını ve ufalanan kırıntı haline geldikten sonra mı biz diriltilip yeniden yaratılacağız diye dinle alay ediyorlardı.

Görüp düşünmüyorlar mı ki, gökleri ve yeri yaratan Allah, kendilerinin benzerini yaratmaya elbette kadirdir. O kendileri için asla şüphe götürmeyecek bir vade belirlemiştir. Ama zalimlerin işleri güçleri inkardan ibaret.

De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Çok cimridir insan.

0: Musa'ya açık açık 9 mucize, açık belge verdik. İşte İsrail oğullarına sor. Musa kendilerine geldiğinde Firavun ona, "Bana bak Musa," dedi. "Ben senin büyülendiğini zannediyorum."
1: قال

0: Musa da şöyle cevap verdi. Pek iyi bilirsin ki bu ayetleri birer belge olmak üzere indiren, göklerin ve yerin Rabbinden başkası değildir. Ey Firavun! Ben de senin mahvolduğunu zannediyorum.
1: فَأَرَادَ اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا
0: Firavun, onları ülkeden söküp atmak istedi. Ama biz onu ve beraberindeki bütün ordusunu suda boğduk.

0: Bu olaydan sonra İsrail oğullarına da dedik ki, haydin, yerleşin size gösterilen yere. Ne zaman ki ahiret vadesi gelir, işte o vakit hepinizi bir araya toplar, hakkınızda gereken hükmü veririz.
1: وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْنَاهُ

Hem o vahyi insanların zihinlerine sindire sindire okuman için zaman zaman gelen Kur'an dersleri halinde indirdik.

0: De ki, ister inanın ona, ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki, daha önce kendilerine ilim verilenlere Kur'an okununca, derhal yüzüstü secdeye kapanırlar.
1: وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا
0: Ulu Rabbimizin şanı yücedir. Ne vaat ederse mutlaka gerçekleşir derler.
1: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا
0: Yine yüzüstü secdeye kapanırlar. İşte Kur'an onların saygısını böyle arttırır.

De ki, dua ederken ister Allah, ister Rahman diye hitap edin. Hangisini deseniz, en güzel isimler hep O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme. Ama iyice de kısma. İkisinin arası bir yol tut.

0: Her türlü hamd o Allah'a mahsustur ki asla evlad edinmemiştir. Hakimiyetinde hiçbir ortağı yoktur. Acze düşüp de bir desteğe muhtaç olmamıştır de ve tekbir getirerek onun büyüklüğünü ilan et. Kehf suresi Mekke'de nazil olmuş olup 110 ayettir. Sure ihtiva ettiği konulardan biri olan Ashab-ı Kehf kıssası vesilesiyle Kehf mağara suresi diye adlandırılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elhamdülillahi'llezî enzele alâ abdihi'l-kitâbe ve lem yec'al lehu 'iwacâ.
0: Hamd o Allah'a mahsustur ki kuluna kitabı indirdi ve onun içine tutarsız hiçbir şey koymadı.

0: لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا.
1: Dosdoğru bir kitap olarak gönderdi. Ta ki kendi nezdinde inkarcılar için hazırladığı şiddetli azabı bildirerek onları uyarsın.
0: مَاكِثِينَ ف۪يهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا.
1: Makbul ve güzel işler yapan müminleri de ebediyen içinde kalacakları güzel bir mükafatla müjdelesin. Ve ta ki Allah evlat edindi diyenleri uyarsın.

Annelerinin de, babalarının da hiçbir bilgileri yoktur. Ağızlarından çıkan o söz, ne dehşetli bir söz. Ama onların iddia ettikleri, sırf yalandan ibaret.

0: Şimdi bu söze inanmazlarsa, demek sen onların ardına düşüp, neredeyse kendi kendini yiyip tüketeceksin.
1: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا
0: Biz, dünyada bulunan her şeyi ona bir zinet kıldık. Böylece insanlardan kimin daha iyi iş gerçekleştireceğini ortaya koymak istedik.
1: وَاِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا
0: Ve elbette biz, onun üstünde ne varsa hepsini kupkuru yapıp dümdüz edeceğiz.
1: اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا
0: Ne o? Yoksa sen bizim ayetlerimiz içinde yalnız Ashab-ı Kehf ve Rakim'in mi ibrete şayan olduklarını sandın? İş öyle değil.
1: اِذْ اَوَ الْفِتْيَةِ

0: Vakta ki o genç yiğitler mağaraya çekildiler. Şöyle niyaz ettiler. Ulu Rabbimiz, katından bir rahmet ver. Ve şu davamızda doğruluk ve muvaffakiyet ihsan eyle.
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا.
0: Bunun üzerine mağarada onları uykuya daldırdık. Nice yıllar öylece kaldılar.
1: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدًا.
0: Sonra da o iki takımdan, Ashab-ı Kehf ile hasımlarından, hangisinin mağarada kaldıkları süreyi daha iyi hesapladıklarını ortaya koyalım diye onları uyandırdık.
1: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًا.
0: Başlarından geçen olayı biz sana doğru olarak anlatıyoruz. Gerçekten onlar Rablerine tam iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini ve yakinlerini arttırdık.

kalplerine kuvvet ve metanet verdik de, onlar ayağa kalkıp, Rabbimiz dediler, göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilaha yönelmeyiz. Şayet böyle bir şey yapacak olursak, gerçek dışı pek saçma bir söz söylemiş oluruz.

Şu bizim halkımız var ya, işte onlar tuttular, ondan başka tanrılar edindiler. Onların tanrı olduklarına dair açık delil getirmeleri gerekmez miydi? Uydurduğu yalanı Allah'a mal edenden daha zalim kim olabilir ki?

0: من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: Madem ki onları ve onların Allah'tan başka taptıkları putları terk ettiniz, haydi öyleyse mağaraya çekilin ki Rabbiniz rahmetini üzerinize yaysın, işinizde size kolaylık ve fayda ihsan etsin.
0: وَتَرَى الشَّمْسَ

0: الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Onlara baksaydın görürdün ki güneş doğunca mağaralarının sağından dolaşır, batarken de sol taraftan onları makaslardı. Onlar da mağaranın genişçe dehlizinde bulunuyorlardı. İşte onların böylece uyumaları Allah'ın alametlerindendir. Allah kime hidayet verirse doğru yolda olan odur. Kimi de hidayetten mahrum eder şaşırtırsa, artık imkanı yok, ona yol gösterecek bir dost bulamazsın.''

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Sen onları uyanık sanırdın. Halbuki gerçekte onlar uykudaydılar. Yanları ezilmesin diye biz onları kah sağa kah sola çevirirdik. Köpekleri ise mağara girişinde ön ayaklarını yaymış vaziyette duruyordu. Onları görseydin sen de ürker, derhal dönüp kaçardın. İçin korku ile dolardı.

İşte onları nasıl uyuttuysak, öylece de uyandırdık. Derken aralarında konuşmaya başladılar. Birisi, ne kadar uykuda kaldınız diye sorunca, bazıları, bir gün, belki bir günden de az diye cevap verdiler. Diğerleri de, uykuda ne kadar kaldığınızı tam tamına ancak Rabbiniz bilir, dediler. Siz onu bırakın da açlığımızı gidermeye bakalım. Şu akçeyi verip, içinizden birini şehre gönderin de, baksın hangi yiyecek daha hoş ve helal ise, ondan size azık tedarik etsin. Bir de gayet nazik ve tedbirli davransın. Varlığınızı ve bulunduğunuz yeri sakın hiç kimseye hissettirmesin.

Çünkü onlar sizi ellerine geçirirlerse ya taşa tutar ya da kendi dinlerine döndürürler. Bu takdirde de ebediyen felah bulamazsınız.

Fakat bizim takdirimiz başkaydı. Nasıl onları uyutup sonra uyandırdıksa, aynı şekilde öbür kullarımızı da Ashab-ı Kehf'in durumundan haberdar ettik ki, Allah'ın haşir vaadinin gerçeğin ta kendisi olup, hakkında hiçbir şüphe olmayacağını onlar da anlasınlar. Derken onları bulan halk, kendi aralarında onlar hakkında ne yapacaklarını tartışmaya girişti. Bazıları, onların anısına bir anıt dikin. Biz gerçek durumlarını anlayamadık. Onların Rabbi hallerini pek iyi bilir. Derken görüşleri ağır basan müminler ise, mutlaka onların yanı başlarına bir mescit yapacağız, dediler.

0: İnsanların kimi, onlar üç kişiydi. Dördüncüleri de köpekleriydi, diyecekler. Bazıları da beş kişiydiler. Altıncıları da köpekleriydi, diyecekler. Bunlar, gayb hakkında tahmin yürütmekten ibarettir. Kimileri de, onlar yedi kişi olup, sekizincileri de köpekleriydi, derler. De ki, onların sayısını tam tamına Rabbim bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok az kişi vardır. Öyleyse onlar hakkında sathi tartışma dışında kimseyle münakaşa etme ve bu konuda ileri geri konuşanlardan da hiçbir bilgi isteme.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا.
0: Hiçbir konuda Allah'ın dilemesine bağlamaksızın, ben yarın mutlaka şöyle şöyle yapacağım deme.

0: bunu unuttuğun takdirde Allah'ı zikret ve umarım ki Rabbim doğru olma yönünden beni daha isabetli davranışa muvaffak kılar, de.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِن وَازْدَادُوا 9.
0: Mağaralarında 300 yıl kaldılar. Bazıları buna 9 yıl daha ilave ettiler.
1: قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ

Sen şöyle söyle. Onların ne kadar kaldıklarını asıl Allah bilir. Zira göklerin ve yerin gaybını bilmek ona mahsustur. O öyle güzel görür, öyle güzel işitir ki, oysa onların ondan başka hamileri yoktur. O kendi hükmüne kimseyi ortak yapmaz, de.

0: Sana vahyedilen Rabbinin kitabını oku. Onun sözlerini değiştirecek güç yoktur. Ve ondan başka sığınak bulman da mümkün değildir.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meal. On beşinci cüzün, üçüncü hizbini dinlediniz.

Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99. Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: Gençler, yönünüzü ahirete çevirin. Ahireti çokça isteyin. Biz ahireti isteyenin ahiretle beraber dünyayı da elde ettiğini gördük. Ama dünyayı isteyenin dünyayla beraber ahireti elde ettiğini hiç görmedik. Hasan Basri rahmetullahi aleyh. İlim denizinden damla damla.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.
1: Halkı hakka çağıran radyo. Çağrı FM.

dünya tu hapı tu, dünya tu eşti gafletu, kabir buna ey gafilo, tu nizunin en reş hakku.

Azap cehennem zaf gıdaro Benid esto adır haro Veriyin rimo zakkumo Hey vah bıra.

0: Hazreti Ebubekir şöyle demiştir: üç şey, üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı Efendim.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Rahmetini umarak, günahkar bir dille, Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor Beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucunda. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Evva'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebva'ya? Kaç gece anne diye hıçkırdın? Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın. Ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur dağına davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur dağındasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kâbe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arş-ı âlâ. bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra, velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen, gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı Ala titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi, anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak, "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki, keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili, ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili, bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna, duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.
0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.